kardeşim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 28 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 27, İzmir parçalı ve az bulutlu 33, Adana parçalı çok bulutlu 31, Samsun parçalı bulutlu 25, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 36 ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor.
2: Kupası boyunca aynı frekanstayız. Türkiye'nin ve dünyanın

0: radyonda. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
1: Ödemek EasyCo demek.
4: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.
7: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.

0: öyle her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. 104'te Radyo D. Lean Skin Care Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: kaptanlı yapar. Küçük elini korur, büyüklerini sayar. Çabuk ol, pantolonu neden giymedin yavru kurt? Tamam mı?
1: Efendim günaydın, günaydın. Radyo D Aygül Aydın'la günaydın. Tabii ki başka türlü günaydınlamak olur muydu? 11 Haziran 2026 arkadaşlar ya. Gerçekten şu zamanın hızına farkındasınız değil mi? Yani zaman sadece bana tek başıma hızlı gelmiyor. Ne ara pazartesiydi ve biz ne ara 3 günü yaşayıp da perşembeye geldik ve yarın cuma ve cumartesi pazar falan filan fıstık. Haziran, Temmuz, Ağustos, hop 2027 burçları neler bekliyor? Mutlu olur muyum, yüzüm güler mi derken hop yıl oldu 2028. Nasıl, siz yeteri kadar sabah bunalıma soktuysam? Günaydın o zaman. Günaydın.

Günaydın Aygül diyor. Bunalımın dibini yaşattın sabah. Geçtin şarkıya demiş. Yok hayatım. Ben uyarayım. Ben sözümü söyler, duvara asarım. Herkes kendine çeki düzen verecek. Yani kilo mu vermek istiyorsun? Yürüyüşe mi başlayacaksın? Spora mı başlayacaksın? Hani hayatında ne gibi bir karar alıyorsun?

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu. Radyo D.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru. Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Happy.

0: bak soruyor ne var sırada diye.
1: Sahi hayatımızda ne var sırada?
2: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
3: Ne var sırada Denizbank burada? Reklam. Radyo T.
4: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
5: Sıradaki şarkı telefonla konuşurken telefonu arayanlara gelsin.
4: Radyo D. Hayatın içinde.

Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma bes planı başlatın, AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıç.

0: Efendim Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın artık başlamış bulunmaktadır. Saatler tabii ki 7.31. Sizler de hazırlanıyorsunuz, işe gidiyorsunuz ve hayatınızla ilgili belki de şu an hani diyorsunuz ki hiç gidesim yok, hiç halim yok Aygül. Vallahi hiç enerjim yok ama ne yapayım işte gideceğim. Ekmek parası diyorsunuz. Ama yine de bence şükretmemiz lazım. Bir işimiz gücümüz var. Halimize binlerce şükürler olsun. Kalkıp geliyoruz, çalışıyoruz, üretiyoruz. Buna şükretmemiz lazım. Günaydın Aygül Hanım. Evet, yenilenmeye yüzümden başlıyorum. En iyi yatırım kendine yaptığın yatırımdır diyerek. Bugün estetik doktoruma gidiyorum. Daha bakımlı ve daha sporlu günlere giriş yaptım diyor. Hadi bakalım hayırlı olsun. Günaydın Aygül. Pilates'e devam, yürüyüşe devam. Işıl ışıl oldum. İşime gidiyorum. Çok şükür. Sen de çok zayıflamışsın Zeliş diyor. Ben günaydın Aygül'üm, seni dükkanının önünden dinliyorum. Şeyin, Kanal D'nin Hürriyet'in önünden geçerken resim atmış. Canım hayırlı işler, el sallıyorum sana buralardan. Günaydın Aygül Hanım, iyi yayınlar diliyorum demiş. Şimdi bir tane bir dinleyicim şöyle bir mesaj atmış. Dur bir dakika, onu açacağım. Diyor ki Aygül abla diyor, Venüs Jüpiter kavuştu ama diyor ben eşimle diyor yani 1-2 yıl oldu evliyiz, eşim çalışmıyor, iş aramıyor, sorumluluk almıyor, bu evliliği ben nasıl kurtarabilirim falan diye yazmış. Böyle biraz uzun yazmış, özeti bu. Yani şunu söylemek isterdim, sanırım daha gençsin herhalde, 25-26'lı yaşlarda olabilirsin. O zaman ben de senin gibi şu soruyu soruyordum. Bir şeyi nasıl kurtarabilirim? Sorun buydu. Ama bence 40 yaşı çok önemsiyorum ve siz de önemseyin. Henüz gelmeyenler çok önemsesin. Mükemmel bir nokta. Ben bu dönemlerde hayatta her şeyi kurtarmak zorunda değilsin fikrine ve kafasına geldim. Böyle bir düşüncem hiç yoktu. Nasıl böyle biri olduğumu bilmiyorum ama hayatta her şeyi kurtarmak zorunda değilim. Bazı insanlar gider, bazı ilişkiler biter, bazı dostluklar bazen sessizce uzaklaşır, bazı emekler ise beklediğin sonucu vermez. Bu kadar basit, nokta bu. Büyümek her şeyi tutmaya çalışmak değilmiş, neyin artık bırakılması gerektiğini anlayabilmekmiş. Çünkü bir şeyi kurtarmak bence iki kişinin emeğini istiyor arkadaşlar. Bir taraf çabalarken diğer taraf sadece izliyorsa orada kurtarılacak bir şey değil, taşınan bir yük doğuyor. Sonra karşı taraf buna alışıyor. Tam alışabilir, alıştırabilirsiniz ama buna değer oluyor olması lazım. İnsan bazen sevgisiyle, sabrıyla, iyi niyetiyle her şeyi düzeltebileceğini zannediyor. Oysa bazı kapılar içeriden açılıyor. Yani karşındaki insan değişmek istemiyorsa, anlamak istemiyorsa, emek vermiyorsa sen ne yaparsan yap ya. Ya istediğin kadar kurtar, olmuyor. Yani kırılan her şey tamir edilmez. Giden herkes geri dönmez. Bazen kırılır, çöpe atarsın, yenisini alırsın.
1: Kalarını aldırdım kalbimin. Zırhımı çıkarttım, astım portmantoya. Güzel vücutlar, boş suratlar.

bugün bence bir karar alın kendiniz için. Kendinizi değersiz hissettiren yerlerden çekilin arkadaşlar. Kendinizi tüketmeyi bırakmak böyle başlıyor. Sevginin, saygının, emeğin tek taraflı olmaması gerektiğini kabul etmekle başlıyor. Enerjin sınırlı, senin kalbin de kıymetli. Hayat sadece sana ait. Onu sürekli kaçmak isteyenleri tutmak için değil, seninle yürümek isteyenlerle paylaşmak için kullanman gerekiyor. Bazı şeyler kurtarılır ama bazı şeyler ancak iki tarafta kurtarmak istediğinde kurtuluyor. Gerisini zamana, hayata ve Allah'ın adaletine bırakın. Çünkü bazen kurtulması gereken şey ilişki değil. Senin o ilişkiyi kurtarma çabandır. Bir kez

0: Ateşinin aynısı iş.
1: Öyleyse çalış.
0: Ateşlerde piş.
2: Efendim, işe gitmek mecburen diyoruz. Aygül enerjisini dinliyorum radyoyu demiş. Peki efendim, çok mutlu oldum. Hadi bakalım, devam ediyoruz.
3: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
4: Halk Bank'ın katkılarıyla.
5: Piyasaların 10 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.02'lik yükselişle 13.745 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.13, euro 53.31'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.112, çeyrek altın 10.364 liradan alıcı buldu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
3: Aşkı kalbimin...
4: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
5: Çay makinesi deyince vatan.
6: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da. Altın Yıldız.
9: Reklam.
10: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Ay Günaydın'la Günaydın.
1: Şimdi anneler yazıyor bana. Aygül, ne kadar güzel şeylerden bahsediyorsun. Kızlarım seni yolda dinliyor. Bir kızıma yeni evlenmişti ve bir hafta içerisinde eşi terk etti onu. Çok zor günler yaşadık vesaire diye yazmış. Şu an günümüzün genç kızları evliliğe, ilişkiye daha bence meraklı ve büyük bir heves içerisindeler. Biz eskiden daha dirayetliydik. Eskiden erkekler daha sadık ve daha sözlerinin eriydi. Şimdi günümüzde erkek modelleri de öyle değil, gençler de öyle değil falan diye yazmış. Onu bunu bilmem. Evet, değişiyor, düzen değişiyor ama hani madem annenin bir ricası var, genç kızlara bir şey söylemek istiyor olsaydım ilişkilerle ilgili. Bir ilişkiye başladığınızda bazen sadece bir insanı değil, onunla birlikte kurduğunuz bütün hayalleri de sevdiğinizi biliyorum. Üzerine bir hayal kuruyorsunuz. Daha ortada hiçbir şey yokken adam size bir yemeğe bile çıkarsa bir düğünü düşünüyorsunuz, evi düşünüyorsunuz, hemen çocuk hayal ediyorsunuz, birlikte yaşlanmayı düşünüyorsunuz. Kadınların kafası biraz daha böyle çalışıyor ve fark etmeden karşınızdaki insana değil onun etrafında kurduğunuz geleceğe bağlanıyorsunuz. Adama bağlanmıyorsunuz. Onunla kuracağınız eve bağlanıyorsunuz, ondan olacak çocuğa bağlanıyorsunuz ve bir bakıyorsunuz adam aslında sadece orada sizi sevmeye çalışarak, sizi tanımaya çalışarak gelen bir figür aslında. Sizinle hayat birleştirme amacıyla gelirken birden sizin o üstün performans gelecek hayallerinizle hayatının birden şokunu yaşadığı bir noktaya gidiyor. İşte en büyük hata burada başlıyor bence. O yüzden erkekleri de çok suçlamamak gerekiyor. Çünkü bir insanla tanıştığınızda onun kim olduğunu anlamadan onu hayatınızın merkezi yapmaya başlarsanız gün gelir o merkezi yıkıldığında siz de kendinizi işte böyle kaybolmuş hissedersiniz. Oysa hiçbir kadın bir evlilikle var olmaz, olmayacak da. Hiçbir kadın bir erkeğin soyadıyla tamamlanmaz, tamamlanmayacak da. Hiçbir kadın bir ilişkin içinde değer kazanmaz. Kadın zaten değerlidir. Sen zaten varsın, sen zaten değerlisin, sen zaten tamamsın. Evet, bunları biraz ailelerimiz yapıyor. Ailelerimiz yüzünden bazen bu hataları yapmak zorunda kalıyoruz. Evlilik eksik bir hayatı tamamlayan bir şey değildir arkadaşlar. Evlilik iki ayrı hayatın yan yana yürümeyi seçmesi, keyifle eğlenmesi ve mutlu olmasıdır. Bir insan hayatına geldi diye bütün geleceğini onun üzerine kurman dünyanın en saçma şeyidir. Kendi paran olsun, kendi mesleğin olsun, kendi ayaklarının üzerinde durabilecek gücün olsun, kendi hayallerin olsun. Bazen hayat planladığınız gibi gitmiyor ki. Ne zaman gidiyor? Bugün yan yana yürüdüğün insan yarın bambaşka bir yola sapıyor. Ve o gün geldiğinde yıkılmamanın yolunu hayatın tek bir kişinin omuzlarına yüklememiş olmandan geçiyor. Lütfen genç kızlarımıza sesleniyorum. Bir eş hayatını kurtaracak kişi değildir. Bir eş hayat yolculuğunda sana eşlik edecek kişidir. Bu yüzden evlenirken lütfen bir kurtarıcı aramayın. Bir yol arkadaşı arayın. Çok rica ediyorum. Böyle aradığınız kişi de sizin ışığınızı söndürmeyen, hayallerinizi küçümsemeyen, başarılarınızdan korkmayan, zor günlerinizde yanında duran, iyi günlerinde seninle sevinen bir yol arkadaşıdır. Birlikte gülebiliyorsanız anlamlı.

Günaydın Aygül. Bence Aygül'ün anlamı şu olmalı. İki nokta üst üste. Ay gibi parlayıp gül gibi açarak sabah uykusunu kaçıran radyo sunucusu. Bunu ben buldum. Günaydın. Ümraniye'den Mustafa ben diyor. Günaydın Mustafa.

0: kişinin aynesi iş. Öyleyse çalış.
1: Vallahi arkadaşlar, gerçek sevgi birine tutunarak ayakta kalmak değildir. Geçin şu felsefeden. Yani hayatıma biri gelmeyecek mi? İşte biri olmayacak mı? Biri olunca hedef ne? Yani bu soruyu sorarken hayatımda biri olmayacak mı? Ya senin zaten bir hayatın var. Hayatında birinin olup olmaması o kadar seni ilgilendirmemeli ki. Öyle bir hayatın parçası olmalısın ki. Hayatımda ben bu soruyu soruyorsam eğer, benim hiçbir meşguliyetim, hayatla ilgili hiçbir motivasyonum kalmamıştır ki bu soruyu soruyorumdur. En son nokta budur yani. Hani buradan bakıyor olmanız lazım. Bu sizin doğal sürecinizde yolunuza gelen sürprizli, Allah'ın takdir ettiği, doğru zamanda gelirse gelir, gelmezse de gelmemesini takdir etmiştir Yaradan. Olmaması gerekiyordur, daha hayırlıdır. Olmasın, ne yapalım diyebilmektir. Yani eğer böyle bakarsanız zaten o size iyi hissettirecek o insan hayatınıza zaten geliyor. Yani gelir. Ben bunu gördüm. Birçok insanın hayatında yaşadığında gördüm. Biraz kurtarıcı arama rollerinden çıkmanız lazım. Erkekler de öyle mesela. Onlarda da var bazen. Ya yok mu şu artık işte evin işinden kurtulacağım, işte eve geldim mi sıcak bir yemek yiyeceğim, işte yani bir kurtarıcı, o da bir kurtarıcı, onun rolü kurtarıcı. Yani eşlerinize ve partnerlerinize bir kurtarıcı rolüyle bakmadığınızda zaten gemiyi yürütüyorsunuz. Hayatınızda unutmayın ki kuracağınız en uzun ilişki kendinizle kurduğunuz ilişkidir. Hoş.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Meclis Genel Kurulu'nda Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Düzenlemeyle tarım arazilerinin hobi bahçelerine çevrilerek üretimden alıkonulmasının önüne geçilecek. Artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan parti MYK'sında 9 vekilin partiden ihracı istendi. Amerika Birleşik Devletleri Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a saldırılarına yeniden başladı. CENTCOM, İran'da birden fazla hedef vuruluyor dedi. Öte yandan İran Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatıldığını duyurdu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Amerika'nın İran'a yönelik saldırı tehditlerine sert sözlerle yanıt vererek savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak dedi. Fatih Karahan Başkanlığındaki Para Politikası Kurulu, Ocak, Mart ve Nisan aylarının ardından yılın 4. faiz kararını bugün saat 14'te kamuoyuna duyuracak.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı. Avrupa yakası E5'te Topkapı Ayvansaray, Haliçok Meydanı yoğun. Aksi yönde Küçükçekmece Avcılar yoğun seyrediyor. Tem'de Ok Meydanı Sultan Gazi, aksi istikamette İstoç Mahmut Bey Gişeler yoğun. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Tem'de ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 28 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 27, İzmir parçalı ve az bulutlu 33, Adana parçalı çok bulutlu 31, Samsun parçalı bulutlu 25, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 36 ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor.
3: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
1: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
5: Tek aşkı kalbimin.
6: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
7: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
8: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
9: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
10: Doğada ne varsa Zevranı'da.
7: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
8: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı. Para.

0: 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
3: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Ay günaydınla günaydın. Günaydın.
1: Ay günaydınla günaydın efendim. Herkese günaydın. Instagram açmayacak mısın diyorlar. Tabii ki açacağım. Açmaz olur muyum? Hemen şimdi yayına giriyoruz. Merak etmeyin. De ben kahve almaya gittim yine. Bizim kantinci abi kadar komik bir adam yok ya. Yani böyle dışarıdan gözlemliyorum. Her sabah kahve alırken kendi kendine söyleniyor. Kendi kendine gerçekten oradan bir kahve almak başarı yani. Üstün bir başarı ve performans sergiliyorsun. Çok da tatlı bence. Yaşı da var adamcağızın. Diyor ki Trump benim kadar yoğun mu acaba? Bu arada kahveyi koyuyor işte, çayı koyuyor. Oradan salatalığı kesiyor, ona yetişiyor. Tek kalmış galiba. O yüzden de tabii ki yoruluyor olabilir. Trump benim kadar yoğun mu acaba falan filan diye söylenirken... Haberden sanırım anladığım kadarıyla böyle ince topuklu, uzun boylu, zarif, çıt kırıldım.

arada laktozsuz kahve içme ihtimalin sıfır yani. Demedin dedi. O da dedi ki dedim. Ben de aradan filtre kahveyi alıp acil sıvışmayı düşünüyorum. Neyse koşa koşa aldım, sıvıştım. Sonra ne olduğunu hiç bilmiyorum. Demedin dedi, dedin dedi. Demedin dedi. Dedin demedin derken ben topuk. Özetle şunu demeye çalıştım. Kahvemi aldım ama alırken de şu aksiyona şahitlik ettim. Bazen kimin ne yapacağını kestiriyor olmanız lazım. Yani koşulları, şartları da zorlamamanız lazım. Yani nereden ne isteyeceğinizi bilmeniz lazım. Ya da önden soruyor olmanız lazım. Bazı şeyleri çok zorlamamak gerekiyor. Hani ki çok büyük bir kahve yerinde onu bekleyebilirsin belki. Ama bazı koşullar, bazı insanlar, bazı şartlar kendini belli ediyor. Bu kendimizi yıpratmamak için yapmamız lazım. Bana ne canım, paramı ödüyorum, o hizmeti alacağım falan. Hani triplerinin kaldırdığı bir dünyada değiliz artık. Hani böyle paranızla rezil olduğunuz bir dönemdesiniz. O yüzden çok havaya girmeyin diye anlatıyorum. Gezdim buraları, gördüm. Sevdim Adanalı yarim var kısmını belirtmek isterim.

0: Kişinin aynesi iş.
1: Öyleyse çalış.
0: Ateşlerde piş.
1: Fırıncıya danış.
0: Yaz önce keşiş.
2: Efendim Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Aygül'cüğüm günaydın demiş. Günaydın Aygül Hanım, iyi yayınlar. Tarih Koleji öğrencileri Elif Ali, Öykü, Eymen, Metehan, Murat, Sude Naz, Sahra, Dolunay, İklim ve ben servis şoförü Murat, sana en içten sevgilerimizi sunuyoruz. Çocukların isimlerini söylediğinizde çok mutlu oluyorlar. Teşekkür ederiz demiş. Ben teşekkür ederim. Ben de çok mutlu oluyorum. Bizim Diyarbakır'daki çocuklar nerede ya? Ne oldu? Tabii bitti okullar. Aa, neredeler benimkiler?

0: Fincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Araç kullanırken emniyet kemeri takmak zorunludur. Bu kural yalnızca sürücüler için değil, araçta bulunan tüm yolcular için geçerlidir. Emniyet kemeri olası kazalarda ölüm ve ağır yaralanma riskini önemli ölçüde azaltır. Kurala uymayan sürücülere idari para cezası uygulanır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D.
5: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
6: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
7: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
6: Albert Genau. Cam Balkon'un adı,

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi, tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
5: Ne istersen Neon1.
6: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 950 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
7: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve 6

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde

D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın. Dün yine şeye gittim arkadaşlar ya. Hazreti Yuşa Türbesi'ne gittim. Önce yine dayanamadım. Size şey attım, story attım. Siz de dua edin istedim. Babam da böyle bir türbeye ya da işte bir yere gittiği zaman, camiye falan gittiği zaman hemen bir resim atar. Çabuk şimdi dua edin. Ben de onun gibi milyonları story atıyorum. Gitgide babama benziyorum muhtemelen. Sonra dedim ki hadi herkes şu an dua edeceğiz bunun başına. Kıyamadım, dedim ki ya tamam, ben buraya kadar geldim, bir de gelemeyenler olabilir. Buraya gelemeyip de şuranın şu atmosferini oturduğu yerden görmek isteyen olabilir falan. Nitekim de ne mesaj aldım. Aygül, çok gitmek istiyordum Yuşa Türbesi'ne. İnanılmaz, dua ettim, gözümü kapattım, çok iyi geldi falan diye. Ne güzel, ben de hayır duası aldım dedim. Çok mutlu oldum. Ya çok enteresan bir yer olduğuna inanıyorum. Ne zaman sıkışsam, darlansam ve hayat çıkmazlarında savaş veriyor hissiyatını yakalasam, oraya gerçekten böyle gerçekleştirdiğim bir ziyaret, orada yaptığım bir dua, enteresan bir şekilde hemen akabinde böyle bir 3-5 saat içerisinde, yani ertesi gün bile diyemiyorum, bazı ihtimalleri, bazı kapıları aralayan güzel olaylar önüne getirmeye başladığının hissiyatını gösteriyor. Hiçbir şey olmasa kalbine bir ferahlık hissi iniyor. Yani tamam ya, çözülecek, hallolacak, bugün de geçecek. Allah seni mutlaka bu işin içerisinden de çıkartacak dediğiniz bir şey, bir his, güzel bir his. Bu neyse, artık hayatınızda siz bununla nasıl başa çıkıyorsanız, benim yöntemlerim böyle işte. Mesajlar geliyor. Sabahlarımızın Enerji Bakanı Aygül Hanım, günaydınlar. Muğla'dan selamlar. Yeğenim Aysima'ya sizi aşıladım. Aygül Hanım diyor, başka bir şey demiyor. Aysima Toker ve Taner Toker. Aysima'ya bir günaydın. İyi dersler der misin? Enerjimiz bol olsun diyor. Aysima Prenses günaydın. Aygül Aydınlara kocamanlar günaydınlar yazmış. Aygül, kendi derdinizi kendiniz halledin deme şekline bayılıyorum diyor. öyle mi dedim az önce yanlışlıkla? Ya ama bence haklıyım eylemcim. Ben haklıyım hayatım, yani herkes kendi derdini kendi halletsin. Birinin derdini çözebilme fırsatınız varsa da, yani ne güzel, ne şanslısınız yahu. Ya siz ne mübarek bir adamsınız da birinin derdini, tasasını, sorununu çözüyorsunuz. Sizden geliyor yardım istiyor da, sizin de bunu çözebilme gücünüz var. Allah size bu gücü vermiş ve kişi geliyor sizden bunu istiyor. Ama tabii vizyonsuz olan şöyle diyor. Kullanılıyor mu ya? Falan böyle şey tipleri olan, sığ, vizyonu olmayan, güç zehirlenmesi yaşamış olan. İşte Allah da onu deniyor. Diyor ki ben diyor, benim vesilemle sana yardıma gönderiyorum. Bir işi oluyor. Sana onu yardıma gönderiyorum diyor. Ya diyor, kullanılıyor muyum canım, biz bu işler için yokuz. Bir şey mi istiyor benden, yani benden bir şey mi isteyecek falan. Hemen anksiyetesi tutuyor, bir şey mi istenecek. Ya istensin kardeşim, istensin, işe yarıyorsun demek ki. Ne olur 40 yılda bir de sen bir şey yap. Hadi de ki hep ben yapıyorum zaten diyorsun. Tamam, o da okey. Yani yapıyorsan da devam edeceksin. Devam edeceksin yani. Bu kadar basit. Yapacaksın, devam edeceksin. Allah için yapıyorsun, bitti. Ne

Aygül Hanım, ben eğer Hazreti Yuşa Türbesi'nde senle karşılaşsaydım, vallahi dün eşime Serap'a da söyledim, korkardım diyor ya, paniklerdim diyor. Arkadaşlar niye benimle alıp veremediğiniz ne? Ben de insanım. Ben de türbe. Hayır, dolandırılmışım. Hakkımı aramaya çalışıyorum. Mahkemeler beni haklı bulmuyor. Yani dolandırılmış bir zavallı bir kadınım ben. Beni türbede görmeyeceksiniz de babanızı mı göreceksiniz? Bir şer... Ay. Siz... Yüzünden başıma gelmeyen kalmamış.

0: Hazır mıyız? Sabah seansımız, biliyorsunuz, türbe ziyaretimizi yapıp Allah'ımıza güvendikten sonra nerede trak orada bırak şarkımızla güne devam ediyoruz.
1: Gülmek var. Şarkımız da öyle söylüyor.

Ya Burcu Allah ay yarıldım ya Allah sınavı çok güldüm diyor ki yedi uyurları gezip uyandıracak dava için öyle bir zorluyor diyor her şey.

0: Bir tanem Filizcim, diyorsun ki günaydın toprağım, Adana'dan selamlar, Koç burcu kadınıyım. ÖSYM'e şiddetle kınıyorum. Boyum 1.75. Beni ilkokul sırasına sığdırdılar. Sesimi duyurur musun demiş. Hayatım, sorunumuz bu mu ya? Ya gerçekten şu an tek derdimiz bu mu? Köşeye sıvış, çöz, çık. Allah Allah. Hala diyor Aygül'üm, Aygül Hanım, sesimi duyar mısınız? Kız, topla bacaklarını, çöz, çık. Ya da git mankenlik sınavlarına gir, ne bileyim ben. Zaten başımda bir sürü bela.
1: Maşallah.
0: Bir sürü derdim tasam var. Konumuz bu mu? Ben nerede trak orada bırakla laf sokuyorum burada. Az benim derdimle ilgilen Filiz. Ne biçim toprağımsın?

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı. Avrupa yakası E5'te Topkapı, Ayvansaray, Haliç Ok Meydanı yoğun. Aksi yönde Küçükçekmece, Avcılar yoğun seyrediyor. Tem'de Ok Meydanı, Sultan Gazi, aksi istikamette İstoç, Mahmut Bey, Gişeler yoğun. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe, Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Tem'de Sancaktepe, Ümraniye, Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo T. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 10 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.02'lik yükselişle 13.745 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.13, euro 53.31'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.112, çeyrek altın 10.364 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para,
1: bankanın güzeli. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da. Altın Yıldız, şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Kupa heyecanına susayanların sponsoru.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
5: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor. Aşkı
6: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla. Ödeme.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: 104 Radyo'da.
0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
9: Sıradaki şarkımız eylem içerisinde olamayan insanlara gelsin. Bir eyleme geçsinler diye çalıyorum.

Arkadaşlar biliyorsunuz Dünya Kupası başlıyor. Bu Dünya Kupası saat farkı sebebiyle Radyo D'de bilin bakalım kimin programına denk geliyor?

0: Günaydın'la günaydın.
1: Efendim, Dünya Kupası 24 yıl sonra aynı frekanstayız. Hazır mısınız? Dünya Kupası'nda birlikte olacağız. Hatta hafta içi her gün sabah 7 ve akşam 7'de D-Smart Spor ekibiyle Dünya Kupası heyecanı Radyo D'de olacak. Yani bizim yayınımızda da maçın olduğu zamanlar Amerika saatine göre Türkiye saatinde sabah saatlerine denk gelecek. Yani hep birlikte bu heyecanı burada yaşayacağız. Bir bu masada yoktum. Bu masaya da oturdum. Hadi bakalım. 11 Haziran 19 Temmuz arası kupa heyecanında birlikte ortak olacağız. Artık futbolcuların burçlarına göre, ülkelerin burçlarına kendi kendimize eğleniriz. Burası Radyo D çünkü hayatın içinde her zaman seninle Radyo D farkıyla efendim.

Sabahları Dünya Kupası'nı benden dinleyeceksiniz. Ahmet Ertaş gelmiş. 13 Haziran İstanbul Park diyor. Arkadaşlar 13 Haziran Beşiktaş Stadyumundayım, beklerim. Bir stadyum konseri var bir tanıdığımızın. Ona katılacağım. Aygül, balıklara bu hafta haber alacaksın dedin. Mülakata girmiştim, atandım ve aldım diyor. İşte bu.

Aygül abla, benim bugün doğum günüm. Bana şöyle Lean Kozmetik'ten bir hediye sepeti, bir de imzalı kitabını hediye gönderir misin diyor. Öpüyorum, teşekkür ederim Neziha. Kız Neziha eve yemeğe de gel. Kız dolma da saralım mı, gelin mi? He? Allah Allah. Neyse, hadi doğum günümmüş, Lean'den sana bir ortaya karışık göndereyim. Sırf şu özgüvenine istinaden yollayayım. Eve gelemem, onu söyleyeyim.

Evet. Aygül günaydın. Büyük sayısal loto Adana'ya çıkmış diyor. Valla inanılmaz ya. Gerçekten bence Adanalıların bu sene şansı dönüyor ya. Buna inanıyorum, biliyor musunuz? Dönmeyen şans dönecek bu sefer bize. Valla dönüyor. Adana'ya çıkmış ya. Valla ben okeyim. Ben çok okeyim. Hiç önemli değil. Bir Adanalı kardeşim piyango vurmuş. Valla bence çok çok yerinde bir memlekete gittiğine inanıyorum. Şimdi o ne dağıtır? Bana çıksa ben dağıtırdım valla.

Radyo D sponsorluğunda olan ve Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun organize ettiği Motosurf Dünya Şampiyonası ikinci kez Türkiye'de. 25 farklı ülkeden sporcunun katıldığı şampiyona 12, 13, 14 Haziran tarihlerinde Ege'nin incisi Çeşme'de Şifne Koyun'da gerçekleşecek. Radyo D canlı aracımız da orada olacak. Olup konuklarımızla birlikte atmosferi radyonuza taşıyacağız. Motosurf Dünya Şampiyonası için sizleri de Çeşme'ye bekliyoruz. Tamam, o zaman ben geliyorum. Vallahi müdürüm, madem orada hep motosurfler falan var, hiç demiyorsunuz Aygül Aydın'la Günaydın'ı da motosurfa. Sorfa. Surf. Şampiyon. Sen önce bunları doğru oku da ondan sonra Çeşme'deki motosörfe git. Başak Burcu müdürümün içinden dediklerini ben dışarıdan seslendireyim.

Vallahi yemin ediyorum. Şu şarkıda dayanamıyorum ya. Ne biçim yazılmış bir şarkı bu ya. Böyle güzel bir matematiği olan bir şarkı hemen oynatıyor seni.

Aygün, şimdi Dünya Kupası'nı sunacaksın ya diyor. Stres oldum. İnşallah diyor, orada diyor şampiyonisi demezsin. Allah Allah, ne var insanlık hali be. Sizde ne olacak sanki?

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Meclis Genel Kurulu'nda Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Düzenlemeyle tarım arazilerinin hobi bahçelerine çevrilerek üretimden alıkonulmasının önüne geçilecek. Artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan parti MYK'sında 9 vekilin partiden ihracı istendi. Amerika Birleşik Devletleri Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a saldırılarına yeniden başladı. CENTCOM, İran'da birden fazla hedef vuruluyor dedi. Öte yandan İran Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatıldığını duyurdu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Amerika'nın İran'a yönelik saldırı tehditlerine sert sözlerle yanıt vererek savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak dedi. Fatih Karahan Başkanlığındaki Para Politikası Kurulu, Ocak, Mart ve Nisan aylarının ardından yılın 4. faiz kararını bugün saat 14'te kamuoyuna duyuracak.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 28 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 27. İzmir parçalı ve az bulutlu 33. Adana parçalı çok bulutlu 31. Samsun parçalı bulutlu 25. Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 36. Ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Kupası boyunca aynı frekanstayız. Türkiye'nin ve dünya

0: Erciyes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
0: Tek aşkı kalbimin.
2: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
0: Bankam Tombank kartım hadi.
4: Sigma ve

0: Facebook.com/
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Günün her saati konfor ve tarz bir arada.

0: tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

Aslan, o Aslan burcu oğlum bana dur anne seni çok öpeyim de dedi. Ben de neden dedim, şimdi sen yaşlanacaksın ya, o zaman yüzünde sivilceler, kırışıklıklar olur. Ben de şok oldum, kaldım öyle diyor. Aslan burcunun düşündüğüne bak, ancak kendini düşünüyor zaten.

arkadaşlar, sonuçta kremlerinizi süreceksiniz. Yaşlanma karşıtı serumu sürülecek. Gül sirkenizi suyunuza koyacaksınız. Hainlere karşı en güçlü silahlarımız bunlar. Yoksa bu hainlerle nasıl savaşacağız?

0: Nasıl zarif bir kadın bana mesaj atmış. Duygu Hanım, günaydın, iyi yayınlar Aygül Hanım. Uygulamayı sürekli geliştirdiğiniz ve bizlere sunduğunuz için size minnettarım. İnanın sizin ve uygulamanın sayesinde dünyam değişti. Hayatımda çıkmaz sokak diye bir şey yok artık. Şükürler olsun, iyi ki varsınız diyor. Ya ne büyük bir mutluluk ya. Nasıl büyük bir mutluluk. Düşünebiliyor musunuz ya? Şu dünyada işe yarıyorum ya. İşe yarıyorum. Daha güzeli var mı? Aygül'üm günaydın. Hemen çay koymaya gidiyorum diyor.
1: Hep beraber eğlenmeye devam ediyoruz. Gördüğüm kadarıyla gözyaşlarımı tutamayanlar var aramızda. Ağlamak yok, gülmek var. Şarkımız da öyle söylüyor.

Arkadaşlar ekrandaki yorumları kaydıramıyorum. Elim kremli diye dondu. Benden sonra buraları bir bilseniz, benden sonra tufan buralar. Olamaz.

Ya az önce hiç hayatımda almadığım bir iltifat aldım. Aygül maşallah cildim fayans gibi diyor ya. Fayans ne le? İnsan mermer der. Fayans gibi cilt ne? Lean Kozmetik'im sağ olsun. Fayans cilt için.

0: Ay, ses kayıtları geliyor. Hadi biraz seslerinizi özledim.
1: Ay günaydın. Seni dinlemeden okula ya da işe gidemiyoruz. Ay. Seni çok seviyorum.
0: Ay ben de seni seviyorum. Ay bir tane daha geldi.
1: Bursunlar şarkısında da çok eğlendik.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Seyir halinde cep telefonu kullanmak trafik güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye atar. Bu nedenle sürücülerin araç kullanırken telefonla konuşması veya mesajlaşması yasaktır. Tekrarlanan ihlallerde ceza miktarı artar ve sürücü belgesine el konulabilir. Bu kural sürüş sırasında dikkat dağınıklığını önlemeyi amaçlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo
3: D. Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası

0: Reklam.
1: Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 950 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Kamu spotu.
1: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
2: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
3: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
5: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
6: Sıradaki şarkı yolda, evde, işte. Kısaca burada olanlara gelsin.
5: Radyo D. Hayatın içi.

0: aynesi iş.
1: Yaz geldi, bavullar hazır ama bu yaz nereye gidilir sorusunun cevabı tabii ki Hürriyet Seyahat yaz sayısında olacak. Didim'den Kuşadası'na, Fethiye'den Urla'nın gurme adreslerine, komşu adalardan Selanik'e uzanan dopdolu bir yaz rehberi sizi bekliyor. Türkiye'nin en harika koyları, işte balayı için romantik oteller mesela, gerçekten Hürriyet Seyahat yaz sayısı artık raflarda. Kışçılar biraz kenara çekilsin. Yazcıların sezonu, ben de yazcıyım. Deniz kokusu, deniz rotaları, gurme duraklar ve bu yaz nereye gitsek sorusunun en keyifli cevapları tabii ki Hürriyet Seyahat yaz sayısında. Kaçırmıyorsunuz şu an raflarda. Sizler de hemen bunlarla ilgili bakabilir, kontrol edebilir. Nerelere gitmek istiyorsunuz mesela? Bu yaz ne yapmak istiyorsunuz? Sizler de kendinize birer hedef koyabilirsiniz.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 10 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.02'lik yükselişle 13.745 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.13, euro 53.31'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.112, çeyrek altın 10.364 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Ne var sırada Denizbank burada?
4: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
5: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin. Sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
3: Ne var sırada Denizbank burada.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza

0: özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

Sevgili dostlarım, programın sonuna gelmişiz. Vallahi zaman çabuk geçiyor. Bir yayın daha geldi geçti işte. Hayatın içinde hepimiz zaman zaman böyle debeleniyor, yoruluyor, emek veriyor, karşılığını almaya çalışıyoruz. Bazen çok inanıyoruz ama beklediğimiz kapılar açılmıyor. Bazen de iyi niyetimizin, dürüstlüğümüzün ve sevgimizin boşa gittiğini düşünüyoruz. Ama yıllar bana bir şey öğretti. Hayatta kaybetmemeye çalışmanız gereken şey para değil, makam değil, statü de değil, biliyor musunuz? İyi kalma haliniz. Yani o iyi kalp var ya, o iyi kalbiniz. Çünkü bu dünyadan giderken sahip olduğumuz hiçbir şeyi yanımızda götüremediğimizi biliyoruz. Ne evleri, ne arabaları, ne hesapları, ne de ünvanları. Ama nasıl bir insan olduğumuz bu dünyada iz bırakıyor. Bu yüzden hayatın içinde iyi insanları arayın. Size kendinizi kötü hissettirenleri değil, yanındayken huzur bulduğunuz insanları seçin. Karanlığınızı büyütenleri değil, ışığınızı hatırlatanları seçmeniz gerekiyor. Ve her ne olursa olsun siz de iyi olmaktan vazgeçmeyin. Çünkü kötülük görmek insanı kötü yapmamalı. Haksızlığa uğramak insanı vicdansız da yapmamalı. Hayal kırıklıkları insanın sevgisini öldürmemeli. Bazen sadece biraz daha sabretmek gerekiyor. Biraz daha gayret etmek, biraz daha inanmak gerekiyor. Çünkü hayatın en güzel sürprizleri tam da vazgeçmek üzere olduğumuz anlarda geliyor. Allah hiçbir duayı duymazdan gelmez. Hiçbir emeği karşılıksız bırakmaz. Hiçbir gözyaşını sebepsiz akıtmaz. Biz bazen yolu göremeyiz ama o görür. Biz bazen neden olduğunu anlamayız ama o bilir. Bu yüzden yarın için umut taşımaya devam edelim. Çaba göstermeye devam edelim. Sevmeye devam edelim. En önemlisi iyi olmaya devam edelim. Belki her istediğimiz olmuyor. Dönüp baktığımızda hayatın bizi hep olmamız gereken yere taşıdığını görüyoruz. Allah'ın geciktirdiği şeyler vardır ama terk ettiği hiçbir kulu yoktur. O yüzden başınızı şimdi göğe kaldırın. Kalbinizi umutla doldurun. Ve yolunuza devam edin. Çünkü güzel insanlar için güzel günler mutlaka vardır. Bugün olmasa yarın. O zaman aynı saatte görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Meclis Genel Kurulu'nda Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Düzenlemeyle tarım arazilerinin hobi bahçelerine çevrilerek üretimden alıkonulmasının önüne geçilecek. Artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan parti MYK'sında 9 vekilin partiden ihracı istendi. Amerika Birleşik Devletleri Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a saldırılarına yeniden başladı. CENTCOM, İran'da birden fazla hedef vuruluyor dedi. Öte yandan İran Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatıldığını duyurdu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Amerika'nın İran'a yönelik saldırı tehditlerine sert sözlerle yanıt vererek savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak dedi. Fatih Karahan Başkanlığındaki Para Politikası Kurulu, Ocak, Mart ve Nisan aylarının ardından yılın 4. faiz kararını bugün saat 14'te kamuoyuna duyuracak.
1: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Aleyna Tilki, Oyuncak Gibi.

0: Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

Günaydın bir kez daha, iyi sabahlar. 11 Haziran Perşembe gününde Radyo D'de yine buluştuk. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Herkese keyifli, güzel bir Perşembe günü diliyorum. Öğleden önce Radyo D'de yine harika parçalarla gün ortasına doğru birlikte ilerliyoruz. Uzun bir süredir Top 20'nin zirvesinde yer almaya devam ediyor. Oyuncak Gibi ile Aleyna Tilki ile bu saatin açılışını yaptık. Cumartesi saat 15'te, tekrarıyla saat 12'de Top 20 biliyorsunuz geri sayımda burada oluyor. Bakalım hafta sonu zirvedeki yerini koruyabilecek mi? Merakla bekliyoruz. Bu kez Ankara Ekos Radyo D'de konuğumuz Beni Al. Beni al.

günlerde yeni bir yasa hazırlığı içerisinde olduğunu duyurdu. Yapay zeka tarafından yönetilen insansız şirketleri yasallaştırıyor. İnsan hissedar zorunluluğu yok, yönetim kurulu yok, merkezde bir algoritma var. Peki yapay zeka yasa dışı karar aldığında sorumluluğu kim alacak diye sorular sorulmaya başlanmış. Yani önümüzdeki günlerde hiç insan muhatabı olmayan bir şirketle karşılaşabilirsiniz. Tamamen yapay zeka tarafından yönetilen bir şirketle karşılaşabilirsiniz. Şirket kavramı yüzyıllardır insanı merkezine aldı ama Arjantin bu tanımı değiştirmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde farklı bir dünyayla karşılaşabiliriz diye düşünüyorum. Peki, günün ilginç haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: sonra olacak gibi değil ve Ersa Üner burada olacak, ayrılmayın.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Cam kurbağalarının en önemli özellikleri...

0: kısımlarının yarı saydam olmasıdır. Bu sayede karınlarından kalp, akciğer ve bağırsak gibi organları görülebilir. Cam kurbağaları parmak ucu büyüklüğünde küçük canlılardır. Yapışkan perdeli ayaklarıyla tek seferde 3 metreden daha uzağa zıplayabilirler. Geceleri aktif olan kuzey cam kurbağaları Meksika, Orta ve Güney Amerika'nın yağmur ormanlarında yaşarlar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo T.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
5: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
7: Diyes Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

FIFA Dünya Kupası açılış maçı A grubunda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City stadında Türkiye saatiyle saat 22'de bu akşam başlıyor biliyorsunuz. Ve Dünya Kupası heyecanını yaklaşık bir ay boyunca birlikte yaşayacağız. Hafta içi her sabah 7'de ve akşam 19'da D Smart Spor ekibiyle birlikte Dünya Kupası heyecanı Radyo D'de olacak. Son gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Ve tabii ki Dünya Kupası heyecanı başlıyor. Bir yandan da ekran başında sürpriz yaşamak istemiyorsanız maç yayınları için kullanılacak yeni uydu frekansları da duyuruldu. Eğer televizyonunuzda yayın sorunu yaşarsanız böyle bir frekans ayarı güncellemesi yapmamız gerekiyor. Böyle bir şifre durumu var maalesef. Onu güncellemek gerekiyormuş. Onu yapmamız gerekiyor. Peki eğer yapmazsanız, izleyemezseniz de tüm gelişmeler hafta içi her gün 7 ve akşam 19'da burada Radyo D'de kaçırmayın.

Biliyorsunuz dünyada Türk dizileri çok fazla ilgi görmeye devam ediyor. Platformların da artmasıyla birlikte birçok Türk dizisi dünya çapında yayınlanmaya başlandı. Zaten yayınlanıyordu ve yine çok fazla ilgi var. Yeni bir Türk dizisi geliyor şimdi. Bu da ses getirdi. Aras Bulut İynemli ve Nilperi Şahinkaya'nın başrollerini paylaşacağı Eve Giden Yol dizisinin çekimleri başladı. Psikolojik gerilim türündeki dizi, gizemli olayların yaşandığı terk edilmiş bir köyde geçecekmiş ve ilk bilgiler dizinin atmosferi nedeniyle efsane dizi Lost'a benzetildiğini gösteriyor. Lost'a efsaneydi değil mi? Yani bir sezonu oturup bir günde bitirdiğimizi biliyoruz. Ve bakalım bu kez kaybolanlar adada değil Anadolu'nun ortasında mı olacak? Senaryoyu da merak ediyoruz. Filmi de, diziyi de daha doğrusu merak ediyoruz. Önümüzdeki günlerde izleme şansını yakalayacağız. Burası Radyo D. Gün ortasına doğru ilerliyoruz. Ben Aykut Balcı. Mikrofondayım. Radyo D hayatın içinde. Her zaman seninle.

0: Oldular birazdan Emre Fel burada olacak. Bir güldün ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo T. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.787 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.15, euro 53.43'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.097, çeyrek altın 10.338 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Ne var sırada, Denizbank burada.
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

Tarih boyunca bilim insanları yaşlanmayı durdurmak için hep araştırmalar yapmıştır. Yapmaya da devam ediyorlar. Genç kalmanın sırrı hala spor yapmak ve düzenli beslenmekte. Bunu bir dipnot olarak düşeyim ama bilim insanları işi biraz daha hızlandırmaya çalışıyorlar. Amerika'da yapılan geliştirilen deneysel bir gen terapisiyle ilk kez insanda bir deney yapmışlar ve yaşlanan hücreleri gençleştirip görme kaybını durdurmayı başarmışlar. Yani şimdilik gözler için gençlik iksiri test ediliyor diyebiliriz. Sonuçlar başarılı büyük ihtimalle ve daha da başarılı olursa uzun sürede nüfus müdürlüğündeki yaş bilgilerimizle biyolojik yaşımız arasında ciddi tartışmalar başlayabilir önümüzdeki dönemde. Peki, bu konuda çok fazla çalışma var. Günün ilginç haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım. Burası Radyo D. Ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

Afyon Motofest için geri sayım devam ediyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da sizi bekliyor. Yıldızlar da sahnede olacak, motosikletler de pistte olacak. Afyon Motofest'te konserler de gerçekleşiyor. Emre Fel'den Haluk Levent'e, Sefo'dan Demet Akalın'a, Ceza'dan Emre Altuğ'a kadar birçok isim 2-6 Eylül tarihleri arasında harika konserlere imza atacak. Biletlere Park Afyon AVM ve vidipass.com'dan ulaşabilirsiniz. Çok daha fazlası için de yine bizi takip etmeyi unutmayın. Davetiyeler burada Radyo D'de olacak. Unutmayın, burada kazanmak çok kolay çünkü burası Radyo D.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tantaşçı, uzun zamandır merakla beklenen yeni albümü Sende de Benden Var'ı tamamladı. Albümün ilk yarısını tekli olarak yayımlayan sanatçı, şimdi albümün tamamıyla müzikseverlerle buluşuyor. Taşçı, 12-13 Haziran'ın ardından 1 Temmuz'da da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda müzikseverleri bekliyor. Hafta sonu için gittiği kırsalda geçirdiği bir araba kazasından mucize eseri kurtulan Laura, fiziksel olarak yara almamış olsa da derinden sarsılır. Kazaya tanık olan ve ona anne şefkatiyle yaklaşan yerel bir kadının evine kabul edilir. Gerilim türündeki Aynalar numara 3 filmi beyaz perdede sinema severleri bekliyor.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu. Radyo T.
2: Doğum gününde tam da bu anı dilemiştim. Dileklerim gerçekleşiyor Ebru.
3: Serhat ve Zeynep'e en mutlu günlerinde büyük şov.
4: Evleniyorlar.
5: Serhat Bey, bu sizde.
2: Kızlar nerede ya?
3: Kaçırılan kızların akıbeti ne olacak?
6: Bırak!
7: Serhat'ın peşinde olduğu şey bu mu?
3: Serhat kızlarını kurtarabilecek mi?
7: Kader.
3: Güller ve Günahlar sezon finaliyle cumartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.
8: Reklam.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.

tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi, Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

Erdem Biri, Serkan Nişancı ve Eller Üzer Radyo D'de bizimle buluştu. Yeni saatin açılışını yaptık. Bu arada Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo D'de bugün İlyas Yalçıntaş'ı konuk ediyoruz. Saat 15'te Fatih Uslu ile birlikte yine güzel bir sohbet bizi bekliyor. İlyas Yalçıntaş'ı Radyo D'de burada kaçırmayın. Ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru birlikte ilerlerken bu kez Bengü ve Ümit Sayın konuklarımız. Ya sen gidip de...

0: Bingü ve Ümit Sayın Ya Sen Gidip De bize eşlik etti konuğumuz oldu. Şimdi başka hiçbir yerde bulamayacağınız mikserden oluşan DJ Bay Bora'nın mixlediği yaklaşık 7 dakikalık D-Mix ile devam ediyoruz.
1: D-Mix. Favori parçaların art arda seninle.
2: Ne seveni ne de gideni hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü sayenizde. Buymuş aşk bestesi dedikleri. Ne dünyayı yakarım ne de kırarım kaderleri. Sevgiye inanmaz oldum sayenizde. Tükenmiş delikanlı aşk dedikleri. Ne gülerim ne de kızarım ne de arkasından ağlarım. Yüreğim aşklara küstü sayenizde. Bıktım artık fahişe gönüllerde.

0: Hayırdır inşallah ve Yaşar Radyo D'de konuğumuz oldu. Onu uğurladık. Az sonra harika bir parça burada olacak yine. Üzülmedim ki ve Semih Cenk'le geri döneceğiz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Ambulans, itfaiye ve polis araçları siren ve tepe lambalarını çalıştırdığında geçiş üstünlüğüne sahiptir. Bu araçların hızlı ve güvenli şekilde ilerleyebilmesi için diğer sürücüler derhal yol vermelidir. Gecikme, acil müdahalenin aksamasına neden olabilir. Bu nedenle sürücüler trafik akışını engellememelidir. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
4: Pilot garaj oto ekspertiz.
5: Ne var sırada Denizbank burada?
6: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
7: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

Gün içerisinde çok fazla çay tüketenlere sevindirici bir haber geldi. Çay severlerin çok daha mutlu olacağı bir haber diyebiliriz. Bilim insanlarına göre çay sadece sohbetin değil, sağlığın da vazgeçilmezlerinden biri olabilir. Araştırmalar düzenli çay tüketiminin kalp hastalıklarından diyabete kadar birçok konuda fayda sağlayabileceğini gösteriyor. Özellikle yeşil çay, tansiyonu düşürmesi ve kolesterolü dengelemesi ve kalbi korumasıyla dikkat çekiyormuş. Yani günde bir bardak çay içmek artık demlenmiş bilimsel gerçekliklerimizde var. Tabii şekeri belki biraz azaltmak gerekiyor. Bir de tabii ki mutlaka doktorunuza sormak gerekiyor. Burada benim verdiğim bilgi %100 doğru olmayabilir. En azından bu habere göre. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

Dinledik, Perşembe gününde bizimle buluştu, eşlik etti. Melike Şahin ve Seda Erciyes'le devam ediyoruz şimdi. Son dönemde yine favorilerimizden biri. Sev Seveceksen şimdi radyoda. Gidiyor.

0: Yaz aylarında yine birçok konser verecek ve konser çalışmalarının görüntüleri sosyal medyaya yansıdı son dönemde. Dansçılarıyla birlikte yaptığı koreografilerin görüntülerini görme şansını yakaladık. Sahnede de görecek olanlar kendilerini şanslı hissedebilir. Sözünü ettiğimiz isim şu an dinlediğimiz Kenan Doğulu konuğumuz oldu. Bir ileri iki geri bize eşlik etti. Birazdan Mabel Matiz burada olacak. Dağılıyorum olaysızlığa geri döneceğiz, ayrılmayın. Radyo D.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.839 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.15, euro 53.39'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.088, çeyrek altın 10.324 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler Biletini Al'da. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Radyo D'de birazdan Mabel Matiz dağılıyor.

0: Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

0: 950 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da. Pilot Garaj Loto
1: Ekspertiz. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

Mobel Matiz ve Dağılıyorum Olaysız Radyo D'de dinledik. Stüdyo D'de konuk ettiğimiz isimlerden biriydi. RadyoD.com'dan kaçırdığınız bölümler için podcastler bölümüne mutlaka göz atın. İstanbul trafiğinde yoğunluk var. Her zaman olduğu gibi trafikte olanlar var, görüyorum. Onlara biraz daha sabır diliyoruz. Ve çalışma ortamında olanlar, okulda olanlar, evde olanlar, herkese bir kez daha keyifli, güzel bir perşembe diliyorum. Umarım güzel bir şekilde yaşıyorsunuz perşembeyi. Bu kez APO ve Emre Altuğ işbirliği Serseri ile şimdi Radyo D'de. Akışı.

kardeşim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

Boz ve Melek Mosso'dan Kolay Değil Radyo D'de dinledik. Parça playlistimize adım atar atmaz yine sizden çok fazla ilgi gördü. Çok sevdik, çok beğendik. Ben Aykut Balcı. Perşembe gününde Radyo D'de buluştuk. Saat 10'da yarın yine öğleden önce burada Radyo D'de buluşacağız. Harika parçalarla birlikte gün ortasına ulaşacağız. Yavaş yavaş böyle öğlen hazırlıkları yapılıyor. Yemek için sabırsızlanıyoruz. Ve gün içerisinde de yine bizi dikkatli takip etmeyi unutmayın. Harika sürprizler, hediyeler, çok daha fazlası Radyo D'de sizi bekliyor. Ben giderken Mela Bedel şimdi konuğumuz. Üzgünüm Radyo D'de.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: ayaklarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, garibiyet etir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başlıyor.

0: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
1: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın, AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıç.

0: Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Umarım gün hepimiz için güzel geçer. Hafta ortasında son yarı günlerden perşembe, adım adım da hafta sonu tatiline doğru yaklaşıyoruz. Siz hafta sonu tatiline hazırlayan şarkılarla da buluşturmaya devam ediyoruz. Bu arada hep diyorum ya, ben dört mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya devam ediyoruz diye. Yurt genelinde bugün için hava durumuna baktığımda özellikle iç ve doğu kesimler bir hayli yağışlı gözüküyor. Yağışlara karşı da tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Yani bu yağışlar ne zaman itibariyle tamamıyla kesilecek derseniz, yine yurdun doğu kesimleri yağışlıyken güneşi bir hayli görmeye başlayacağımız o hafta yeni hafta olacak. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Şimdi stüdyoda da her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. O isimlerden biri Baha. Tan Tahçı ile özel bir projeyle buluştu. Bu arada Tan demişken 12 ve 13 Haziran'da da Radyo ve Dream Türk Medya sponsorluğunda da Tüpraş Stadyumu'nda İstanbul'da sevenleriyle buluşacak, hatırlatayım.
1: Bu kadar mı kolaydı sevmek?

yıllara meydan okuyan güçlü bir kadın vokal. Sevgili dostum, aynı zamanda da Kuzey Kıbrıs'ın da medarı iftarı Işın Karaca'yı Bir Garip Yolcuyum'la geride bıraktık. Kulağınız burada olsun, dakikalar sonra Radyo D'de en ilerle geri dönüyoruz. Radyo D.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: ...650 liralık otogaz alan herkes... ...65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar... ...barbeküler ve tüm ürünler için... ...Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım.
5: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

şarkısını yine bu kulvarda yürüyen başarılı genç bir kadına emanet etti. Elif Buse Doğan ve Yangın Yeri geride bıraktığımız Mayıs ayının ilk haftası bizlerle buluştu. Elif Buse Doğan'ın Yangın Yeri ile dinledik. Hemen hatırlatmak lazım. Şimdi yaz geldi, bavullar hazır ama yaz nereye gidilir sorusunun cevabı Hürriyet Seyahat yaz sayısında Didim'den Kuşadası'na, Fethiye'den Urla'nın gurme adreslerine, komşu adalardan Selanik'e uzanan dopdolu bir yaz rehberi seni bekliyor. Ülkemizin harika koyları, balayı için romantik oteller, Madeira'nın çiçekli rotaları ve mutluluğun ülkesi Butan bu sayıda. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Yani yazın tadı başka, doğru rehberle hele ki bir bambaşka. Hürriyet Seyahat yaz sayısıyla şimdi raflarda. Buradan da bu hatırlatmamı yapmış olayım. Fettah Can, müziğin ve eğlencenin frekansı. Radyo D104'te. Bitti.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.765 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.15, euro 53.36'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.056, çeyrek altın 10.269 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Radyo D'de birazdan Sezen Aksu, Aşk Dansı.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tantaşçı, uzun zamandır merakla beklenen yeni albümü Sende de Benden Var'ı tamamladı. Albümün ilk yarısını tekli olarak yayımlayan sanatçı, şimdi albümün tamamıyla müzikseverlerle buluşuyor. Taşçı, 12-13 Haziran'ın ardından 1 Temmuz'da da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda müzikseverleri bekliyor. Hafta sonu için gittiği kırsalda geçirdiği bir araba kazasından mucize eseri kurtulan Laura, fiziksel olarak yara almamış olsa da derinden sarsılır. Kazaya tanık olan ve ona anne şefkatiyle yaklaşan yerel bir kadının evine kabul edilir. Gerilim türündeki Aynalar numara 3 filmi beyaz perdede sinema severleri bekliyor.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu. Radyo T.
2: Kupası boyunca aynı frekanstayız. Türkiye'nin ve dünyanın nefesini tuttuğu maçlar, unutulmaz anlar ve kupaya uzanan yolculuk. Hafta içi her gün sabah 7 ve akşam 19'da özel konuklarımızla Dünya Kupası heyecanı radyonda. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
3: Reklam.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
5: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Hanımlar, beyler, keyifli günler herkese. Burası müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104. Umarım gün hepimiz için güzel geçiyordur. Ne de olsa hafta ortasında son yarı perşembe günündeyiz. Hafta sonu tatilinde karşılamaya çok az bir zaman kaldı. Tatil demişken de en sevdiğim konuklardan biri şu an stüdyomda sevgili dostum Gülay Barbaros Saltan. Kendisi Hürriyet Seyahat Yazı İşleri Müdürü. Ve biz biliyorsunuz her 3 aylık periyotta derginin yeni çıkan sayılarında kendisini konuk alıyoruz. O kadar güzel konular var ki hani grubumuzun aynı zamanda seyahat tutkunlarının merakla beklediği yayınlarından Hürriyet Seyahat. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarını kapsayan dop dolu yaz sayısı bizlerle buluşmuş durumda. Ve birbirinden özel rotalar keşfedilmeyi bekleyen güzellikler ve yazın ruhunu yansıtan ilham verici hikayeler yer alıyor. Şimdi kendisiyle konuşacağız. Sevgili Gülay, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Çağlar. Hoş
0: Nasılsın?
1: Bulduk. Çok iyiyim, teşekkürler. Seninle olunca biliyorsun 3 ayda bir senin gibi ben de bu yayını iple çekiyorum. Ve zaman gerçekten dergi çıktığında hadi şimdi radyo zamanı deyip böyle bir heyecanla koşarak buraya geliyorum ki hem sana hem dinleyicilerinize yeni sayımızı anlatmak için, Hürriyet Seyahat'in yaz sayısı için heyecanla geldim yine.
0: Seni görünce direkt dedim ki tamam, yaz mevsimi geldi artık. Süper. Hatta bugün tanıtımı okudum. Dedim ki ya sevgili Gülay Barbaros Altan nerede dedim. Ve tak diye hemen karşıma çıktı. Çok da güzel oldu. Nasılsın öncelikle görüşmeyeli?
1: Çok iyiyim. Yoğun bir tempoydu yine. Hazırlık sürecimizi biliyorsun. 3 aylık periyotlarla çıksa da biz bir yayını rafa koyduktan sonra hemen tekrar aynı heyecanla ve aynı hızla çalışmaya başlıyoruz bir sonraki sayı için. O yüzden yoğun bir tempodan çıktık. Şimdi yeni bir yoğun tempo, bir sonraki sayı için çalışmalar başladı. Tabii şu anda yaz sayısı, bir de ben yaz insanı olduğum için benim için ekstra, yani bütün sayılarımızı aynı özen ve sevgiyle hazırlıyorum ama yaz sayısı bana daha da büyük bir zevk veriyor. İçinde hep güneşli günler, denizlere çıkan rotalar var. Önerilerle dolu ve her şeyden önemlisi, az önce senin de altını çizdiğin gibi, ilham verici hikayelerimiz var. Burada biliyorsun bizim amacımız, tabii ki her yazılan noktaya gidilemeyebilir. Bu kadar çok seyahat etmek herkes için mümkün olmayabilir. Ama sadece bunun için plan yapmak bile insana mutluluk verir. Dolayısıyla biz mutlulukla okunacak bir dergi hazırlıyoruz her şeyden önce. Dolayısıyla çıktığımızı buradan duyurmak bana ayrıca önemli geliyor. Sevgili dinleyicilerimize belki bir daha hatırlatmak lazım. Hürriyet Seyahat'in yaz sayısı büyük marketlerin ve zincir kitap mağazalarının dergi raflarında şu anda oralarda bulabilirsiniz. Aynı zamanda bulunduğunuz kentte bitmişse, bulunduğunuz muhitte bitmişse internet üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Demirörenyayınları.com'da hemen ana sayfada göreceksiniz. Hürriyet Seyahat'in hem bu sayısı hem eski sayıları için sipariş oluşturulabiliyor. Her şeyden önemlisi de bunun için kargo parası ödemiyorsunuz. Yani evden çıkıp market market aramaktansa internet üzerinden sipariş verip kapınıza teslim edilmesi de mümkün. Öneririm, demirörenyayınları.com'dan sipariş verebilirsiniz Hürriyet Seyahat yazı.
0: Bir de ben şunu söyleyeceğim, inanılmaz derecede fiyatı da çok uygun.
1: Evet.
0: Çünkü dergiyi eline aldığında okuyucular, yani kuşe baskı, aynı zamanda işte kapakları, tasarımları çok kaliteli duruyor.
1: Öyle. Ben bir şey söyleyeceğim. Bu dünya standartlarında bir dergi.
0: Dünya standartlarında, evet. Ve maliyeti bence bu tarz dergilerin daha yüksek olmalı. İnanılmaz derecede uygun bir fiyatı var. 120 Türk lirası bu arada, onu da söyleyeyim. Evet, çok evet. Uygun bir fiyatı da var.
1: Elinize aldığınız 90 sayfalık bir dergi, yani 5,5 forma bir dergi, dolu dolu fotoğrafları, pırıl pırıl.
0: Tabii tabii.
1: Çok, yani baskısı da çok güzel. İçeriği ve tasarımı için özellikle Serhat Gürpınar, çok iyi bir tasarım sanatçısıdır, aynı zamanda ressamdır. Serhat Gürpınar'ı o kültür sanat piyasasındaki arkadaşlarımız tanırlar. Gerçekten alanında çok kıymetli bir tasarımcı. Derginin tasarımı da Serhat'a ait. Dolayısıyla böyle ilmek ilmek işlenen bir dergi. Çağlar, senin altını çizdiğin mevzu çok mühim. Gerçekten bu fiyata, 120 liraya gayet ucuz, yani çok ucuz bir dergi.
0: Gerçekten fiyatı çok ekonomik, çok uygun. Evet. Yani fiyat performans olarak bakıldığında inanılmaz güzel. Yani kesinlikle dinleyicilerimizin bunu alması gerekiyor. abonelik de var dediğiniz gibi, sizin de belirttiğiniz gibi.
1: Bir de arşiv yapmak Çağlar. Ben eski arşivciyim. Yani böyle gazete dergi biriktirmeyi severim. Eskiden kesilirdi biliyorsunuz haberler, saklanırdı. Tarifler, işte kimin ne ilgi alanı varsa ya da böyle özel sayıları saklardık. İşte kimi çizgi roman saklar, kimi edebiyat dergisi saklar. Benim böyle birçok arşivim vardır. Bu da Hürriyet Seyahat'in 9. sayısı. Bence 9 sayıyı birden kütüphanenize koysanız pişman olmazsınız. Her birinin içinde bambaşka özgün öneriler var çünkü.
0: Peki nereden başlasam diye ben ya şey yapamıyorum, giremiyorum. Ama şimdi konular var. Bunlardan hep az önce tanıtımda da bahsettik. Hani yazlıklar açılsın başlığı, komşuyu ziyaret, yani Yunanistan, Selanik, Yunan adaları. Ondan sonra ülkemizin en harika koyları, Madeira'nın çiçekli bahçeleri. Bhutan var ama dikkatimi çeken şeylerden biri çok güzel. Yani tekerlekli sandalye ile gezgin olmak, otomobille 30 günde Avrupa turu ve drone ile en güzel fotoğraflar için diye böyle 3 tane de dikkat çekici yukarıda başlıklar
1: nereden
0: var.
1: Nereden başlayalım? Bak bence...
0: Ben sana bırakıyorum.
1: Şunu o zaman anlatayım. Şimdi bizim Hürriyet Seyahat'in düzenli olarak yaptığı, daha doğrusu Hürriyet Hafta Sonu eklerinin bir artık klasiği var. En iyi 10. Alanında uzman isimlerden jüriler oluşturuyoruz ve sorular soruyoruz bunlara ve bir kendi içinde puanlamayla sıralamalar yapıyoruz. Hürriyet Seyahat'in bu sayısında hem Türkiye'nin en güzel 10 koyunu sorduk gezginlere, hem de farkındasın ki yaz geldi, düğün mevsimi, evet, balayı otellerini sorduk. Şimdi biliyorsun düğün yaparken insanlar büyük heyecanlar, koşturmacalar yaşıyorlar. Balayı da bunun gerçekten pastanın kreması. Ama öyle bir şeyin içinde, hengamenin ve koşturmacanın içinde uzun uzun otel araştırmasınlar diye biz Türkiye'nin en iyi 10 balayı otelini seçtik. Gerçekten hepsi çok romantik. Hepsi çiftlerin mahremiyetine özen gösteren, romantizmle böyle çok eşleştirebileceğim manzaraları olan, fırsatlar sunan oteller. Ondan bahsetmek istedim en başta ki dinleyicilerimizin arasında böyle niyeti olanlar varsa, o en iyi 10 listemiz evlenecek olanlara inanılmaz güzel fikirler verecek, ilham verecek. En iyi 10 koy ise bence bu dergideki en böyle hap bilgilerden oluşan ama nefis bir liste. Bence bu listeye bakıp görmedikleriniz varsa mutlaka görmek isteyeceksiniz. Jüriden neredeyse hepsinden müthiş bir ilgi gören ve puan verileni Kabak Koyu mesela, Fethiye. Sen seversin Fethiye'yi.
0: Evet, sonuçta itibariyle ailem Marmaris'te ikamet ediyor.
1: Kabak Koyu mesela bir numarada çıktı. Mesela iki de Bodrum Cennet Koyu var ki Bodrum artık çok kalabalık olmasına rağmen Cennet Koyu güzelliğini koruyor. Üç numarada Bozcaada var benim memleketten, Akvaryum Koyu. Dört numarada Kekova var. Kekova'yı gördün mü?
0: Kekova'yı görmedim ama çok güzel olduğunu söylediler.
1: Evet,
0: orada
1: listeli
0: böyle batıklar falan da varmış böyle. Dalış malış yapılıyor.
1: Suyun altını gördüğün anda kendini kaybediyorsun.
0: Evet.
1: Ben yani hatta şöyle demişim, bakayım. Kekova'yı ilk görüşümde tekne turunda görmüşüm. Suyun berraklığı diyorum ki, içindeki tarihi kalıntılar insanın aklını başından alıyor. Öyle bir güzellik. Bunun jürilerinden biri de bendim. Kekova'ya da ben de oy vermiştim. Dört numarada o var. 5 numarada
0: Kaş'tan kalkıyor tur tekneleri.
1: Evet.
0: Altı böyle cam mekan ve sen o Kekova tarafına girdiğinde mevcut bulunduğun teknenin altından aşağıyı seyrederek, o batıkları seyrederek devam ediyorsun.
1: Ya dünyanın pek az yerinde böyle fırsatlar var Çağlar. Sen de dünyayı geziyorsun. Hı-hı. Hani böyle binlerce yıllık bir tarihi mirasın üzerinde yüzebilmek falan, bunlar gerçekten çok
0: değerli.
1: Değerli ve tekrar ya da benzeri olmayan deneyimler. Dolayısıyla Kekova'yı hakikaten görmeyenler listesini alabilir. Senin memleketinden de Bördübet'i önermişler.
0: Bördübet çok güzel.
1: Evet.
0: Oranın
1: 5 numarada.
0: Bir hikayesi var, biliyor musun Bördübet'in?
1: Biliyorum ama sen anlat.
0: Tamam. Şey böyle, İkinci Dünya Harbi'nde Alman denizaltılarından kaçan İngiliz zırhlıları oraya demirliyorlar ve her sabah orada kalkan İngiliz askerleri kuş sesleriyle uyanıyor. O yüzden de Bördübet, kuş yatağı ismi.
1: İsmi oradan geliyormuş.
0: Ama orayı da biliyorsun Amazon diye geçiyordu. Tamam. Orada bir yangın çıktı ama işte artık sahip çıkıyoruz diyelim. Yeşillenmiş gene oralar.
1: Evet, Marmaris toparlıyor kendini. Bu arada Marmarisliler, benim Marmaris'te birçok turizmle ilgilenen arkadaşım da var. Yazarlarımız da var Marmaris'te. Orada Marmarisliler bir tek yürek oldular yangına karşı. Hı hı. Hem önlem alıyorlar hem de yanan yerlerin Yeniden yeşillendirilmesi için büyük bir çalışma var. Yani Marmaris halkı bunun için büyük bir kenetlenme gösterdi ve çabalıyorlar turizmciler de.
0: Bir de çok güzel yağış alıyor ya oralar Gülay. Evet,
1: hemen yeşillenecek.
0: Denize tabii girerken bir içmeler tarafından ve siteler Marmaris o son taraftan yani denize girip yüzünü daha doğru döndüğünde yemyeşil gördüm.
1: Evet, evet, Çanakkale'de de mesela geçen sene çok kötü yanmıştı biliyorsun.
0: Evet evet.
1: İlkbahar yağmurlarıyla bir anda o kapkara gerçekten insanı bunalıma sokacak bir manzaraydı. Dağlar ya, evet, simsiyahtı. Kış öyle geçti ama yağmurlarla beraber ilkbaharla birden yeşerdi tepeler. Henüz ağaçlar yok ama en azından yeşilliği görmek insana iyi geliyor. Marmaris yangını üzerinden sanırım 3. sene geçiyor.
0: Evet, 3. sene geçiyor.
1: Artık ufak ufak ağaçlanmalar da başlamıştır. Evet. Çok şükür.
0: Evet.
1: İnşallah eski güzelliğine ya, kavuşur.
0: Umarım, umarım tabii.
1: Bu arada bir tane de 7 numaramız var ki bence en güzellerden biri Sarsala Koyu Dalaman'da.
0: Göcek... Burayı da biliyorum.

0: Paki böyle sürekli,
1: evet,
0: ya.
1: Evet ama bambaşka bir dünya yani.
2: Toz toprak
1: biraz. Bambaşka bir coğrafyaya geçmişsin gibi. Zaten evet, öyle hani o koyun güzelliğini biraz da o evet, evet, boz şey veriyor. Da zaten şey Serçe Limanı Taşlıca.
0: Evet.
1: Taş dolu zaten. Suyun içi de etrafı da taşlarla. Adı da o nedenle Taşlıca ama bence bir kez görülmeli. Hani Marmaris'e evet, kadar gideceğim, gidenler.
0: Gideceğim.
1: Evet, bence orayı görmeni öneririm.
0: Zaten Selimiye, Bozburun ve devamı evet, diye devam ediyor. Taşlıca demek ki sonrasında da.
1: Evet, şimdi yaz sayısının iki tane bu güzel konusundan bahsedip yurt içinden mi devam edelim, yurt dışından mı diye
0: sana
1: düşündüm.
0: Sana bırakıyorum.
1: Bir de Madeira'yı bahsedeyim yurt dışından, ondan sonra da tekrar yurt içine.
0: Ben onun adını hep söylemekte böyle bir Madeira.
1: Madeira.
0: Madeira.
1: Madeira diye yazıyoruz. Madeira.
0: Ben hep ona Madeira diyordum ya.
1: Bu Avrupa'nın Hawaii'si arkadaşım. Çok evet, enteresan. Bu yeni bir turizm destinasyonu olarak dünyaya kendini böyle tanıtmaya başlayan bir ada. Atlas Okyanusu'nda enteresan bir yer. Ronaldo'nun memleketi. Futbol severler bundan belki hatırlayabilirler. Ama Ronaldo şimdi Madeira'yı anlatmadan Ronaldo dedikodusuna geçeyim. Madeira'nın havalimanının adı Ronaldo Havalimanı. Ama adam oradaki evini yıktırmış, hayranları gidip ailesini ve mahalleyi rahatsız etmesin diye. Valla enteresan çünkü galiba çok ciddi fanatikleri var. Burası Atlas Okyanusu'nda ve Portekiz'e bağlı. Anakara'dan çok uzak olduğu için yani okyanusun üzerinde bir de tropik bir havası var. Böyle Avrupa'nın yakınındasın ama aslında tropiklere gitmişsin gibi bir hava. Ve çiçekleri, doğası, yeşilliği muhteşem. Nurgül Büyükkalay yazdı. Bu arada orada saray bahçeleri, botanik bahçeleri falan da var. Dolayısıyla böyle görülesi değişik, hani ya Avrupa'ya çok gittim ama nereye gitsem diye düşünenlere ya da işte denize de gireyim ama işte tropiklere kadar uzanamayacağım, oralara uçak bileti çok pahalı diyenlere Lizbon'dan kısa süreli uçuşlarla ulaşılabilecek ve gerçekten tropik hissettiren bir destinasyon. Türkiye bizden, için yeni bir destinasyon.
0: Bizden oraya direkt uçuşlar var mı acaba?
1: Madeira'ya direkt uçuş yok.
0: Madeira'ya yok, aktarmalı olur.
1: Aktarmalı uçuyoruz. Buradan sonra da yine şeye dönelim, şu senin de dikkatini çeken yazlıkçılık meselesine.
0: Evet.
1: Çocukken yazlığa gider miydin?
0: Yani çocukken anneannem benim İzmir'deydi. Hep ona gitmek benim için yazlığa gitmek gibi geliyordu.
1: Yazlığa gitmek böyle 80'lerin 90'ların nostaljik duygularını uyandırıyor bende de. Benim tabii yazlık diye bir seçeneğim hiç olmadı. Zaten bir yazlık memleketinde doğup büyüdüğüm için
0: evet,
1: tatile gitmeyi bile ben İşe girdikten sonra fark ettim, insanlar tatile gitmek istiyormuş diye. Çünkü normalde hani öğle yemeği yersin, hop bir yüzüp dönersin, işte ne bileyim okuldan çıkarsın, arkadaşlarla plaja gidersin evet, falan. Öyle bir yerde büyüdükten sonra ben işe girdim, insanlar kıştan tatil planlıyorlar. Ben de diyorum ki Allah Allah, niye bu kadar bu şimdiden bunu düşünüyorlar? Evet. Ben eve gideceğim yani sonuçta. Sonra bir sonraki sene anladım ki İstanbul'da çalışıp yaz tatili planı yapmamak mümkün değilmiş. Orada yaşamaya benzemiyormuş. Onu burnunda tütüyormuş insanın. Hakikaten öyleymiş. Yazlıkçılık da bir dönem için böyle. İnsanlar şimdi bir vacation diyorlar Çağlar.
0: Evet.
1: Anlam arayışı. Seyahatlerimize yeni yeni isimler takıyoruz biliyorsun. Trendler var. Yeni bir trend bu vacation, anlam arayışı. Şimdi bu yıllarda işte bu yaz, önümüzdeki yaz filan gençler annelerinin ya da anneannelerinin yazdıklarında yaşadıkları o duyguyu, o nostaljiyi hissetmek için yazlık deneyimlemek istiyorlar. Bunun birkaç sebebi var. Yani otellerin fiyatlarının ya da otellerin hizmetlerinin belki şey değiştirmesi, biçim değiştirmesi, insanların arayışlarının daha aile sıcaklığı olması gibi sebepleri de var ve yazlıkçılık artık çok moda. Şimdi burada
0: yani geçen yıla göre trendler bu şekilde evet, değişti
1: bu
0: diyorsun.
1: Bu sene trendler biraz böyle ev kiralamak üzerine. Hı hı. Bu yazlıkçılık için de Kuşadası, Didim ve Fethiye'den bizim önerilerimiz var. Nerelerde ne yapılır, hangi bölgeye gidersen orada yazlıkçı nasıl yaşıyor, ne yapıyor, nerede denize giriyor, nerede ev tutuyor filan. Bir de çok önemli bir büyükçe bir rehberimiz var. Yazlık kiralarken dikkat edilmesi gerekenler. Çünkü insanlar Airbnb gibi ya da bu kiralama siteleri gibi şeyleri kullanarak internet üzerinden yazlık kiralayabiliyorlar. ama kısa dönemli
0: dikkat
1: kiralamanın
0: etmesi gereken şeyler.
1: Çok enteresan şeyleri var, yasal şeyler var. Bir kere kısa süreli kiralama yapması için o evin sahibinin bir yetki belgesi alması gerekiyor.
0: Ama yetki belgesi olmayan zaten o platformlarda olmuyor diye
1: biliyorum. Platform dışında da emlakçı aracılığıyla

0: sen kısa dönemli bir ev bulabilirsin kendine. Platformun dışında bunu yapacaksan eğer mutlaka belge sorman gerekiyor.
1: Peki bir şey söyleyeceğim. Velev ki sormadık. Benim yükümlülüğümle ben tatili yapacak olan biri olarak yani burada ben de mi suçlu oluyorum?
0: Denetleme esnasında galiba biraz sana da ceza geliyor. Evet, ev sahibi de ceza alıyor. Çünkü
1: güzel bir nokta.
0: Orada evi kiraladığın bölgedeki insanların site ise eğer mesela komşuların izin vermesi bile gereken bir süreç var. Hiç benim işte Kuşadası'nda evim var. Haftalık bunu kiraya vereyim. Ne güzel de bir gelir elde ederim diye yola çıkamıyoruz. Bunun bir sürü işte komşulardan izin almasından Turizm Bakanlığı'na bildirilmesine, belediyeye bildirilmesine kadar bir sürü süreci var.
1: Prosedürü
0: var. İzin alması gerekiyor ev sahiplerinin. Sen de kiralayıcı olarak senin yetki belgen var mı diye mutlaka sormalısın bir kere. Ayrıca konumuna dikkat etmek gerekiyor. Temizliğini önceden konuşmak gerekiyor. Çünkü sürprizlerle karşılaşmak mümkün.
1: Para iadesi alıp alamayacağını.
0: Faturalar kimin? Para iadesi alıyor musun? Çünkü evde kalıp elektrik kullanıyorsun vesaire kullanıyorsun. İşte ne kadar kiralıyorsan. Neyi internet için para ödemen gerekiyor mu? Bütün bunların her şeyi konuşman gerekiyor.
1: Ben böyle bir gittim o Japonya'ya. Beğenmedim çıktım. Yani 10 dakika bile durmadım. Paramı alamadım.
0: Ya.
1: Orada bir seçenek varmış iade yapılamıyor diye.
0: Ya.
1: Yaklaşık 35-40 bin lira civarında bir param gitti.
0: Büyük paraymış.
1: Bir evet.
0: Geçmiş olsun işte böyle şeyler yaşamayın evet. diye biz de kocaman bir burada rehber hazırladık. Rehberimize bakarlar ve yazlık kiralarken hem hangi lokasyonlar hem nereler seçilebilir neler yapılabilir hem de orada nasıl hangi şartlarda kalınabilir diye bir yazlık dosyamız var.
1: Geldik Rodos'a Girit'e.
0: Rodos'a Girit'e. Hiç vazgeçemiyoruz. Her yaz
1: komşu,
0: bunu konuşuyoruz. Komşu.
1: Selanik, Yunan Adaları, Yunanistan.
0: Evet, Ebru Erke'nin nefis bir yazısı. Şimdi bu yazıda tabii Ebru Erke yazdığı için denizden, tarihten ziyade yemek var. Gurme bir gezi.
1: Of of.
0: Adalarda of, of. Nerede ne yenir? Dolayısıyla bu şeyi adaları bir de bu açıdan keşfetmek istiyorsanız eğer yemek açısından Ebru'nun bu yazısı size ilham verecek. Bu arada Ebru'nun bir tane daha yazısı var Urla ile ilgili. Urla'da biliyorsun Michelin yıldızları yağınca üzerine inanılmaz popüler oldu. Urla'da bu Michelin yıldızlarının gelmesine sebep olan, gelmesini sağlayan diyelim hatta bir takım restoranların ne tür çalışmalar yaptığı, ne tür şeflerle, ne tür tabaklar ortaya çıkardığına dair yine kapsamlı bir Urla yazısı var. Ebru Erke'nin bu iki yazı gurme seyahat severleri için ikisi de rehber olacak şekilde. Ama Yunanistan'la ilgili ikinci yazımız Selanik, onu da özellikle belirtmem lazım. Bir Selanikli'den aldık o yazıyı, o tavsiyeleri.
1: Öyle mi?
0: Evet, Maria Ekmekçioğlu Selanik'e evlenip gitmişti. Uzun yıllar orada yaşamıştı. Şimdi Türkiye'de şeflik yapıyor. Dolayısıyla hem yemek iyi biliyor, iyi yemekler yapıyor Maria. Hem de Selanik'i iyi bildiği için oradaki lokallerin gittiği inanılmaz güzel tavsiyeleri var. Selanik'e gidecekseniz mutlaka Maria'nın tavsiyelerini buradan not alın bilgisayarınıza, cep telefonunuza. Onun önerdiği bir de öyle güzel hazırladı ki yazıyı. Her restoranın, her kafenin önerdiği her şeyin, yerin detaylı adresi var. Öyle oralarda bir şeyler aramadan kolaylıkla Maria'nın yazısını okuyarak harika bir Selanik gezisi yapabilirsiniz. Bu arada tabii bir Selanikli gibi hissetmek için aslında işte orada ne yiyeceksiniz, cappuccino'yu nasıl söyleyeceksiniz, yanında simit mi yoksa bugatsa mı yiyeceksiniz, hepsi var yazının içinde. Dolayısıyla ben daha detayını anlatmayayım, tamam. Aldıklarını da okusunlar.
1: O zaman daha detayını şöyle yapalım. Reklama gidelim. Reklamdan gidelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim.
0: Tamam.
1: Tamamdır.
2: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Birikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hanımlar beyler, kelime oyununa hepiniz hoş geldiniz. Yılbaşında kafaya takılan...
5: Huni.
4: Değil.
6: Kruvaza.
4: Gemi mi yiyorsunuz siz sabah?
5: Yok, ne alaka?
4: Zemin değil, birinci kat. Beyefendi ne var orada? Niye bastınız zarfı tamam. Heyecan. Almadınız bana.
6: Tamam kaybı.
5: Hiç yardımcı olmadınız.
4: Allah'tan korktum. Özgür'e.
5: İbrahim Selim'in sunumuyla Kelime Oyunu hafta içi her gün TV2'de.
6: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta.
9: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
10: Bellona, Bellona.
11: Reklam. Radyo D.
12: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
13: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
14: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
15: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
14: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
16: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Stüdyo'da da her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini birbiri sizlerle buluşturuyoruz ama bu hafta farklı bir konuğum var, özel bir konuğum var. Demirören Medya grubunun, grubumuzun özel bir dergisi var, Hürriyet Seyahat, ve yaz sayısını çıkardı ve derginin yazı işleri müdürü sevgili Gülay Barbaros Altan'la Stüdyo'da da söyleşimize kaldığımız yerden dergi üzerine devam ediyoruz. Ve komşu dedik, Yunan adaları dedik, gel bir de Selanik'e gidelim.
1: Evet, Selanik'te dediğim gibi Maria Ekmekçioğlu bize bir Selanik'te gibi
0: detaylardan
1: ipuçlarını verdi. Detay istiyorsun. Ben evet. Alıp okusun.
0: Hayır, sen şey dedin, Selanik'e gidelim derken hani orayı bitirmeye yakın bir detaydan bahsedecektik. Orayı kaçırdım ben de. O zaman şöyle yapalım, Petra'ya doğru gidelim.
1: Sen bu Petra'yı çok seviyorsun.
0: Yedinin sırrı.
1: Evet.
0: Sayfa 36.
1: Bak şimdi orada bizim sevgili Saffet Emre Tonguç, bütün Türkiye'nin çok sevdiği, tanıdığı en önemli gezgin yazarlardan biridir. Kendisi bize bu sayıda iki değişik yazı hazırladı. Bir tanesi klasik oteller önerdi. Yaz için Çanakkale'den başlayıp bütün Antalya'ya kadar kıyı kıyı onun beğendiği, sevdiği otellerin olduğu bir yazısı var. Hı hı. Bir de farklı bir yazı hazırladı. Adı da Yedinin Sırrı.
0: Şimdi, ben çok seviyorum burayı ya.
1: Ama Petra'yı yazmadı aslında. Yazı,
0: evet.
1: Fotoğraf
0: Petra'yı
1: Petra'dan.
0: Petra'yı görünce çok güzel.
1: Fotoğraf Petra'dan ama şöyle bir hikayeden yola çıkıyor. Diyor ki bütün coğrafyalarda insanlığın ortak hikayesinde bazı sayılar bir şey ifade eder. Yedi de onlardan bir tanesi diyor. Yedi diyor işte yalnızca bir sayı olmaz. Belki bazı şehirler yedi tepesiyle daha görkemlidir. Bazı hikayeler yediyle daha masalsı bir anlam kazanır. Bazı inanç sistemleri de yedi üzerinden kozmik bir düzen kurar diyor. Hmm. Yedi bir tamamlanmışlık hissi veriyormuş. Buradan yola çıkmış ve diyor ki yedinin ilhamıyla size yedi adet yedili bir seçki hazırladım diyor. Ne? Ve bize yedi tane yedilik liste veriyor. Petra da bunlardan bir tanesi. Diyor ki işte dünyanın yeni yedi harikası, İstanbul'un yedi tepesi, dünyanın en ikonik yedi kütüphanesi, dünyanın en ikonik yedi metro istasyonu.
0: İstanbul'un yedi tepesi.
1: Ya,
0: Tepe Sarayburnu Topkapı,
1: misin?
0: Tepe Çemberlitaş, Tepe Süleymaniye, Tepe Fatih Camisi, Tepe Yavuz Selim Camii, Tepe Edirne Kapı, Tepe Koca Mustafa Paşa.
1: Şimdi çok sorsanız güzel. Yedi Tepe'nin neresi diye mesela Çamlıca falan diyor insanlar.
0: Evet,
1: ben bunu
0: evet.
1: denedim, öyle bir şey yok.
0: Evet.
1: Eski İstanbul'un kurulduğu sur içinde bulunan Yedi Tepe'den bahsediyorum.
0: Hı hı.
1: Yani bu İstanbul'un Yedi Tepe'si Roma'da biliyorsun Yedi Tepe'li bir şehirdi.
0: Aslında Yedi Tepe oradan geliyor. Hep şey derler, İstanbul Yedi Tepe'dir işte, her farklı bölgesi farklı bir hava durumuna sahiptir falan, ama değil bu.
1: Değil burası yani Sarayburnu, Topkapı, Birinci Tepe, bunların hepsi tabii tarihi olarak böyle
0: tabii.
1: belgesel Hı-hı. belgesi bu şekilde belgelere kaydolmuş şekilde. İkinci Tepe'si Çemberlitaş. Burada Nur Osmaniye Camisi mutlaka görülmeli biliyorsun.
0: Evet.
1: O Osmanlı ticaret hayatının kalbi olan bir
0: hala
1: bölge.
0: Hala öyle.
1: Hala öyle, mutlaka görülmeli. Bu arada oraya gidin buraya gidin diye anlatıyorum ama İstanbul'u her şeyden önce ve detaylı şekilde keşfetmemiz gerekiyor İstanbul. Çünkü 7 kat üst üste hikayeler barındırıyor. Bırakın bir şehri, her bir semti, mahallesi ayrı ayrı katmanlar barındırıyor. Üçüncü Tepe mesela Süleymaniye, burada Mimar Sinan'ın şehir silüetine bıraktığı en güçlü manzarayı bu tepede görüyoruz. Süleymaniye'de. Dördüncü tepeye de Fatih Camisi. Beşinci tepe, sen demin dedin, Yavuz Selim Camisi'nin olduğu tepe. Altıncı tepe Edirne Kapı. Burada Mihrimah Sultan Camisi var. Şehrin giriş noktasıydı burası, Edirne Kapı. Yedinci tepede Koca Mustafa Paşa, İstanbul'un mahalle dokusunu ve günlük yaşam hafızasını hala güçlü şekilde taşıyan bu mahalleyi lütfen bir hafta sonu vakit ayırın, gezin. İnanılmaz güzel hatıralar size hissettirecek, hatırlatacak ve güzel bir nostalji yaşayacaksınız. Koca Mustafa Paşa'da o mahalle dokusu hala yaşıyor.
0: Orada şey var, böyle sur kapısından evet. girişte koca bir gürz var. Gördün mü o gürzü?
1: Gördüm.
0: Gerçekten o gürzü kaldırıyorlar mıymış ya?
1: Bence onu korkutmak için yapıyorlardı düşmanları. Yani birinin onu kaldırdığını ben düşünmüyorum.
0: Yani Evet, bu kapı kadar büyük yani, evet. Sonuç itibariyle.
1: Osmanlı'nın bir savaş şeylerinden biri olabilir. Onların böyle önemli mehterin bile verdiği bir korku var ya.
0: Ben
1: böyle
0: çocukluğumda Konya Mevlana'ya gittiğimde orada da böyle büyük büyük ayakkabılar, büyük büyük tesbihler falan görmüştüm. Kocaman kocaman tesbihler. Dedim ki bunu çekecek herhalde bir iri cüsseli insanlar mı vardı acaba?
1: Bilemedim şimdi.
0: Evet.
1: Bence değil. Onlar da simgesel.
0: Simgesel değil mi onlar da?
1: Muhtemelen öyle. Hı hı. Arkeoloji müzesinde de böyle bir insanın kaldıramayacağı kadar büyük kılıçlar görüyorsun.
0: Evet evet.
1: Onlar da diyorum ki hani düşmanları korkutmak için yapılmış olan bir şeylerdir. Çünkü insanlar 3 metre değildi. Koca ayak yaşamadıysa tabii. Yaşamış da olabilir. Bir fikrim yok.
0: Ya vallahi.
1: Şimdi bir de hep yer üstünden bahsediyoruz ya yazın. Hı-hı. Bir de yerin altında gezmemiz gereken yerler var. Türkiye'nin çünkü hem üstü doğası hem yerin altındaki güzellikleri dillere destan. Dünyanın en güzel yeraltı mağaraları Türkiye'de arkadaşlar. Gittiğiniz o sıcak bölgelerde güneşten bunaldığınızda yerin altındaki o turistik mağaraları ziyaret ederseniz, her mağaraya da girilmiyor biliyorsunuz. Turistik mağaralara ancak girebilirsiniz. Yoksa mağaracılık için özel izinler almanız gereken, o bir profesyonel bir spor gibi bir doğa sporu mağaracılık. Ondan bahsetmiyorum. Ben turistik mağaralardan bahsediyorum. Giriş çıkış için uygun platformların yapıldığı, sarkıtları, dikitleriyle insanları böyle büyüleyen değişik manzaraların olduğu, kiminin içinde göller bulunan turistik mağaralarımız var. Bunları görmenizi öneririm. Aynalı Göl bunların içinden gerçekten görseli çok etkileyici olan bir mağara. Aynalı Göl Mağarası Mersin'de, Ayancık'ta. Tavsiye ederim eğer güneye doğru iniyorsanız. Pamukkale'de bir mağara var, Kaklık Mağarası diye. Kaklık'ta da sıcak su kaynakları var. Yerin üstünde olduğu gibi yerin altında da çalışmalarına devam eden o sıcak su kaynağı, orada müthiş bir sarkıt, dikit ve traverten yapısı oluşturmuş. Yani Pamukkale'de dışarıda gördüğünüz travertenler
0: aynısı.
1: Kaklık Mağarası'nın içinde.
0: Hı hı, evet var.
1: Mağaraya girdiğiniz zaman da daha serin olduğu için rahat rahat gezebiliyorsunuz. Bir de bu bazı mağaralar sağlık açısından da insanlara şifa veriyor. Şeyi bilirsiniz, Damlataş Mağarası'nı zaten. Hı hı,
0: Antalya'da.
1: Antalya'daki.
0: Çocukluğumda
1: orada
0: gitmiştim.
1: Astım hastalarını götürürler özellikle.
0: O cennet cehennem falan, hepsine böyle girdik. Evet. Git git, in binmiyor, çık çık bitmiyor.
1: Şimdi onların hepsi daha inişi çıkışı kolay hale getirildi, yapıldı. Asansörler var. Hmm. İzleme terasları yapıldı.
0: Ruhumu teslim ettim boş çocuk halimle yani orada.
1: Şimdi yeni çocuklar onu yaşamasınlar diye. Orada çok güzel turistik yatırımlar da yapıldı. Bir de Dupnisse Mağarası var. O da Kırklareli'nde, ormanın içinde. O da müthiş bir sarkıt dikit yapısıyla bilenleri, görenleri etkiliyor, gidenleri. Bu arada İstanbul'da bir mağara var Çağlar. Ona gittin mi acaba? İnceiz Mağaraları.
0: Yok, gitmedim.
1: Çatalca'da arkadaşlar mutlaka gidin. Hmm. Yani Çatalca zaten hafta sonları birkaç günlüğüne ya da sadece günübirlik bile gidilecek, gezilecek, güzel piknik yapılacak bir bölge. Serin bir yer arıyorsanız işte oradaki piknikler, piknik alanları çocuklarınızla vakit geçirmek için güzel bir fırsat olur. O sırada da işte oradaki İnceiz mağaralarını ziyaret edebilirsiniz. O mağaraların yapısı biraz Kapadokya'ya benziyor gibi. Kayaların içinde odalar yapılmış ve 8000 yıl önce insanlar oralarda yaşamışlar Çağlar. Enteresan bir şekilde. İçinde Kemal Sunal'ın ünlü Davaro filmi çekilmiş.
0: Gerçekten.
1: Evet.
0: Ana, o orada çekildi demek ki.
1: Ya, arkadaşlarımız eğer hani hiçbir şeyinden etkilenmiyorlarsa, tarihi, uzak tarihi, yakın tarihi, Davaro filmi orada çekildiği için bile görmeye değer bence. Yapısı, o mağaraların içinde gezmek. Ben Bilge çok küçüktü gittiğimizde, çocuklar orada çok eğleniyorlar gerçekten. Çünkü tırmanıyorsun, kayalarda pencereler var, içinden bakıyorsun, atlıyorsun, zıplıyorsun. Yani Çatalca hem çok yakın İstanbul'da oturanlar için, hem de mutlaka görmedilerse değişik bir tarihi atmosfer de yaratıyor. Oraya gidebilirler. Böyle bir mağaralar konusunu hızlıca anlatmış.
0: Şimdi mağara
1: olayım
0: demişken, Kırklareli'ye değindik ya. Kırklareli'nin girişinde Mutlu İnsanlar Şehri'ne hoş geldiniz der ya. Peki, Mutlu İnsanlar Şehri Kırklareli ama özgürlüğün
1: ve mutluluğun ülkesi
0: Butan var. Butan'a gidelim.
1: Arkadaşlar,
0: madem mutlu insanlar ülkesi dedik.
1: Butan çok ilginç bir coğrafya. Bir kere uzun yıllar kapalı kalmış dünyaya.
0: Buradan gidiliyor mu? Tek seferle.
1: Tek seferde gidemiyorsun. Yine aktarma gidiyorsun. Butan'da mesela sayıyla turist alıyorlar. Öyle herkes gelsin görsün ülkemizi demiyor. Kaldığın her gün için $100 ödüyorsun. Ve giderken de izin alıyorsun. Yani vahşi turizm yapılmıyor.
0: Kaldığın her gün için
1: $100.
0: $100 ödüyorsun. Orası beni para... aşıyor.
1: Ya ama bu şaka, para, şaka. Bu para tamamen
0: $100 dedin de ben dakikasında kazanıyorum onu burada.
1: Evet. Bu parayı ülkenin refahı için kullanıyorlar. Sadece eğitim için, sadece çevre için. Bu arada sıfır karbon atıkları var. İnanılmaz çevreci bir ülke ve Budistler müthiş bir kanaatkarlık geliştirmişler. Uzun yıllar televizyon, cep telefonu, internet yokmuş. Birkaç yıldır ancak bunlar var. Hatta bu yazıyı yazan sevgili Esin Aytaçoğlu, birkaç yıl sonra bakmak lazım. Acaba yine aynı mutluluk sürecek mi bu kadar internete, telefona, televizyona maruz kaldıktan sonra burayı görmek lazım diye bana bir soru sormuştu. Hakikaten ilginç bir bakış açısı. Şu anda dünyaya kapalı bir ülke olduğu için geleneklerine çok bağlı.
0: Şey gibi, böyle Sümele Manastırı'na gidiyorsun ya, Sümele Manastırı'na benzeyen bir sürü böyle orada şeyler var. Budist manastırları var. Budistlerin olduğu manastırlar var. Doğru. Aynen Sümele gibi yani, her yer dağ tepe manastır.
1: Ve insanlar müthiş kanaatkarlar ve mutlular. Yani bunu yazarımız Esin Aytaçoğlu gezisi sırasında tanıştığı yerli insanlara sormuş hep. Gerçekten mutlu musunuz diye. Hepsi çok mutluydu diyor ama onun söylediği şey önemli. Yani bu sonradan sahip oldukları dünyaya açılma, o internet, o işte cep telefonlarıyla bakalım o mutluluklarını ne kadar koruyacaklar.
0: Yani bir nevi böyle Çin etkisinde kalan Nepal'e benzeyen, Butan'da onun doğusunda olan bir yer.
1: Nepal'den daha kendini korumuş doğa olarak ve turizm olarak da akıllı turizm yapıyorlar. Yani Nepal gibi binlerce turistin gittiği bir yer değil, daha sınırlı sayıda alıyor ve dokusunu korumaya çalışıyor. Nepal'e çok benziyor ama.
0: Evet. Başka neye değinelim? O kadar çok şey var ki.
1: Çok ama benim mesela dinleyicilerimizin ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir drone konumuz var. Bundan bahsetmek isterim. Drone lütfen. Çekiyor musun? Uçuruyor musun?
0: Evet. Ben aynı zamanda FPV pilotuyum yani. Böyle hızlı giden o dronelar var ya, onları kullanıyorum. Tabii.
1: Bu drone pilotluğunun aşamaları var. Bir böyle 50 metre mi, 500 metre mi gidebiliyor? Onlar basit amatör pilot.
0: Amatör dronelar var.
1: Evet.
0: Genelde böyle seyahat edenler, kendilerini takip eden küçük dronlarıyla çekimler yapıyorlar. Daha profesyonel dronlar var. Tabii drone büyüdükçe, mesafe ve menzil arttıkça sivil havacılıktan belgelendirmen gerekiyor bunları.
1: Sen de belgelisin.
0: Ben evet belgeliyim. Bunun için örgün bir eğitim aldım. İki hafta boyunca bir adını... Avcılar'da bir üniversitede iki hafta boyunca gittim, eğitim aldım, diplomasını aldım ve sivil havacılık genel müdürlüğüne de ticari pilot sertifikasıyla kayıtlıyım yani bu konuda.
1: Evet,
0: aldığın drone'u da kaydediyorsun sivil havacılığa bu arada.
1: Çünkü drone acayip de bir şey yani, aslında çok becerikli, yetenekli.
0: Tabii.
1: Sen uzaktan onu sadece fotoğraf çekmek için kullanmaya bilirsin. Orayı hani dikkat etmek lazım. Ulusal güvenlik açısından da bunlar dediğin gibi takip ediliyor.
0: Adamlar drone kaldırıp işte görüyorsun, Ukrayna'dan savaş kaldırıp yapıyorlar. Rusya'ya yolluyorlar. Evet. Sonra hava sahası kapanıyor. Gidip gelemedim yani ondan dolayı.
1: Var. Doğru. Şimdi biz bu tabii şey kısmındayız drone'ların. Daha çok amatörce ve kısa menzilli olup seyahatler sırasında fotoğraf çekmekten keyif alan gezginlerin havadan fotoğraf çekmeyi keşfettikleri için onlara böyle zevk verecek hem lokasyonları önerdik. Büyükçe bir dosyamız var. Hem de drone almak isteyenlere hangi drone'u alırsan ne yapabilirsin gibi bir de rehber hazırladık. Yani işte senin dediğin gibi drone beni takip etsin mi? Yoksa işte aksiyon çekiyorum, böyle çok yetenekli uçsun, kaçsın, hareketleri çok cevval mi olsun? Yoksa işte menzili şu kadar, bu kadar, işte pili bu kadar yetsin, bu kadar çekim yapayım gibi mi? Bütün o sorularınıza göre size uygun bir drone'u Umut Fırat Eroğlu yazdı. Tek tek model model, şunu alırsan bunu yapabilirsin gibi. Hayır, benim drone'um var zaten, fotoğraf çekiyorum diyenler bu dosyanın başına gelsinler. Çünkü burada mesela Dilek Uyar önemli bir fotoğrafçımız, ödüllü de NetGeo fotoğrafçısı. Drone'la müthiş Kapadokya kareleri var. Bunlar NetGeo'da falan da yayınlanmıştı. Ödül kazanmıştı. Bize şeyleri önerdi kendisi. Nerelerde hangi kareleri nasıl yakalayabiliriz diye.
0: Şöyle yapalım mı? Bir reklama gidelim.
1: Geldi reklam.
0: Ve reklamdan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Hanımlar beyler, hiçbir yere ayrılmayın. Hürriyet Seyahat Yazı İşleri Müdürü Sayın Gülay Barbaros Altan'la söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzin, mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu. Radyo T.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
4: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.728 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.15, euro 53.27'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.071, çeyrek altın 10.293 liradan alıcı buluyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Merhaba, ben Hande Fırat. Siyasetin gündemine damga vuran tüm gelişmelerle, farklı bakış açıları ve özgün değerlendirmelerle gece görüşünde sizlerleyim.
4: Hande Fırat'ın sunduğu gece görüşü bu akşam 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara.

0: Hürriyet Seyahat yaz sayısı için yazı işleri müdürü sevgili dostum Gülay Barbaros Altan'la söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve dronlar demişken, çeşit çeşit ve görüntüleme videolama demişken, en güzel böyle görüntüleme yapılacak ve yine gezilecek yerlerden biri de, dünyaya bakacak olursak, Marsilya, Sicilya. Karadağ'dan arabalı vapura biniyorsun. Allah. Bir de İtalya'ya geçiyorsun. Çok seviyorum oraları ya.
1: Evet, Güney Fransa, İtalya, buralar gerçekten muhteşem, evet, yerler. Özellikle Fransa'nın bu liman kenti Marsilya, uzun yıllar böyle işte yan kesicilikte anıldı, işte daha pis diye, işte liman kenti olduğu için hani Paris'in gölgesinde kaldı ve Marsilya'yı, evet, biraz şey diyebildik, serseri bir memleket diyebildik. Sonra bu işte turizm, tabii yıllar geçtikçe yerel yönetimler de turizmden pay almak istedikçe yatırımlar yapıyorlar. Marsilya'da böyle bir dönüşüm yaşamış. Bir arkadaşımız gitti, yeni halini gördü. İnanılmaz güzel. Diyor ki asi ruhu duruyor ama çehresi çok güzelleşmiş. Dolayısıyla gidin görün. Yani Kuzey Afrika'dan baharat kokuları, Akdeniz'in tuzu, rüzgarı ve tabii ki binlerce yıllık bir kültür, bir liman şehri, sunacak çok şeyi var. Marsilya bu anlamda zengin bir kent. Mutfak desen mutfak, işte doğa desen doğa, her şey var. Bu arada deniz içinde güzel bir seçenek. Yani hem Avrupa'da olayım hem deniz tatilimi de yapayım derseniz, böyle bir seçeneğiniz olduğunu bence bir kenara not edin. Marsilya görülebilecek bir yer. Uzun süredir de destinasyon olarak Türkiye'nin yakın planında değildi. Biz hiç uzun yıllardır konuştuğumuz bir yer değildi. Bu sene özellikle öneriyorum Marsilya'yı. Hemen şu anda Çağlar uçak bileti bakmaya başladı. Gözümün önünde uçak.
0: Tek uçuş var mı?
1: Var, direkt uçuyorsun Marsilya'ya. Direkt uçabiliyorsun, o yüzden hiç korkma. Sen bu yaz Marsilya'da.
0: Sen anlatırken mutlaka ben bakacağım ve sana, tabii, göstereceğim.
1: Fiyatı gösterme bana. Fiyatı gösterme bana ama lütfen al biletini, hiç vallahi düşünme. İnanılmaz güzel bir tarih. Bir de şimdi şehirler dünyanın genelinde böyle bir şey var, sanata yatırım yapıyorlar. Hı hı. Marsilya'da da limanda mesela dev bir enstalasyon kurulmuş, önemli bir de sanatçının eseri. Yani kentle sanat kucaklaşmış, güzel olmuş. Dolayısıyla hem gidip oradaki o tarihi dokuyu, atmosferi yaşayabilirsiniz, hem gece hayatı da çok renkli Çağlar. Yani tam sana göre eğlence bölgesi, yani eğlence bölgesi, güzel gelişmiş bir yer, keyifli bir yer, yemekleri de çok güzel. O yüzden Marsilya'yı da listenize ekleyebilirsiniz.
0: Ben şu an bakıyorum.
1: Ben görüyorum baktığını. Bu arada eğer Fransa'da Marsilya değil de ben biraz daha
0: Marignane. Marignane havalimanı. Ne? Aynen.
1: Bilet alacak şimdi.
0: Marsilya Fransa. Aynen. Evet.
1: Marsilya gibi hani böyle daha bohem bir gezi yerine, daha kendinizi gurme hissediyorsanız, daha işte yıldızlı restoranlar arıyorsanız, daha ürün odaklı gezmek istiyorsanız, Provence bölgesi var. Provence diyelim Fransa'nın, onu da önerebilirim. Eğer Marsilya'daki o sanatla, asi ruhuyla, daha denizli, gece hayatlı bir gezinin yerine Provence'ın daha entelektüel, daha işte topraktan beslenen, daha gurme zevklere hitap eden, zeytinyağıyla özellikle hemhal olmuş mutfağını deneyimlemek isteyenler de Provence'ı gezebilirler. Aynur Tatersal'de
0: bir şey
1: Provence yazdı.
0: Uçaklar dolu ha.
1: Çünkü yazdık, biz yazdık ondan.
0: Ben bu hafta sonu için baktım. Neyse ben bir
1: haftaya gidersin artık, canım, o kadar acele etme. Önümüzdeki haftaya bak.
0: Kesin bakıyorum. Bulursun. Evet, dönüşü de buldum.
1: Eğer Marsilya yoksa Provence'a da bir bilet bakabilirsin. Provence'da da dediğim gibi özellikle zeytinyağı orada bir miras olarak kabul ediliyor ve gerçekten çok güzel zeytinyağları üretiyorlar. Tabii ki Türkiye'nin zeytinyağları da çok kıymetli, zeytinleri çok kıymetli. Bizim sadece son ürünü pazarlama konusunda yaşadığımız bazı sıkıntılarımız var ve tabii ki üretimin denetlenmesi konusunda bazen sıkıntılar yaşanabiliyor. Dolayısıyla iyi zeytinyağı üreticisi arayanlar elbette Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Çanakkale, o civarlarda da zeytinyağının en hasını, en harikasını bulabilirler. İşte buna Edremit de dahil, belki işte Türkiye'nin güneyinde de Hatay'a kadar nefis zeytinyağları üreten üreticiler bulabiliyoruz. Ama Provence'da bunu biraz şeye dönüştürmüş Provence'lılar. Turizmin bir parçası haline getirmişler. Zeytinlik geziyorsunuz, zeytinyağı sıkım atölyelerini geziyorsunuz, ardından tadımlar yapıyorsunuz. Fransa'da Marsilya bileti bulamazsan Çağlar, Provence'a bir bilet alırsın.
0: Tamam.
1: Bu arada çok az vaktimiz kaldı biliyorum ama çok güzel bir konumuz daha var. Otomobille Avrupa. Biz bunu hep konuşuyoruz seninle. Hani uçak bileti olmadan şuradan Kapıkule'den çıksak, gezsek nasıl olur diye, işte karavanla, otomobille. Karavan biraz zor ama otomobille mutlaka öneriyorum. Bizim Bahar Gündoğdu, sen de tanıyorsun, gezginlerimizden biri. Geçen yaz bir rota yaptı. Buradan İstanbul'dan çıktı. İtalya'sı, Slovenya'sı, Sırbistan'ı, Bulgaristan'ı bir ay boyunca feribotlara bindi. İşte o ülkeler sınır kapıları açtı filan. Olayın daha çok resmi tarafıyla ilgili, oradaki işte şehir vergileri, otomobile girdiğinde ne yapman gerekiyor, nasıl ceza yemezsin, nereye park edersin gibi detaylarıyla bu işi yazdı. Bence çok teknik ve gezgin olmak isteyenlere tam bir rehber. Feribotları, otoyolları, evrak işlerini nasıl yapacağını buradan okuyup insanlar yola çıkabilirler. Otomobille gezmenin birkaç güzel tarafı var. Bir kere her şeyden önce özgür oluyorsun. Gerekirse otomobilinde uyursun, gerekirse çadır kurarsın, gerekirse işte bir hostel ya da benzeri bir otel bulup konaklayabilirsin. Bahar'ın gezisi de zaten böyle bir geziydi. Daha özgür ve aslında bağımsız olduğu için de keşfede keşfede 10 ülkede bütün Avrupa'yı bir ay içinde tıkır tıkır gezdi. Bu yazı da size çok ilham verecektir. Avrupa'yı arabayla gezmek isteyenler için özellikle o sayfaları okumalarını öneririm. Bu arada bir tane her şeyi anlattım, kendi yazımdan bahsettim size. Göcek, Göcek değil, Gömeç yazısı yazdım size.
0: Tamam.
1: Burhaniye, Edremit, Gömeç. O bölgede biliyorsun çok yazlıkçı bir bölge ama Türkiye'nin ilk plajı nerede açılmış biliyor musun? Resmi plaj.
0: Yok.
1: Ören.
0: Balıkesir Ören.
1: Evet.
0: Hmm.
1: Türkiye'nin ilk kampı Ören'de açılmış. Bu arada Kekova'dan bahsederken antik şehrin üstünde yüzüyoruz dedik ya. Bütün dünya biliyor Kekova'yı. Peki sen Adramiteyon antik kentinin limanında yüzebildiğini biliyor musun Burhaniye'de?
0: Yok.
1: Bilmiyorsun. Orada da yine antik kentin üstünde yüzüyorsun. Yani biz o Burhaniye, Gömeç, Ören o üçgenini hani Kaz Dağları'nda Nasos'tan sonra ya direkt İzmir'e doğru vuruyoruz kendimizi, atlayıp geçiyoruz ya. O arada kalan bölgeyi bence keşfetmeleri gerekiyor okurlarımızın. Ben o bölgeyi yazdım. Benim için daha çok Atatürk kayalıklarıyla orası kafamda yer etmiş. Sabaha karşı hep geçeriz. Orada durup işte bir Atatürk kayalıklarına bakarız. Bir de Gönül Köşkü'nü yad ederiz Kayahan'ın. Gömeç'te bütün o güzel şarkılarını yazdığı, romantik sözleri yazdığı Gömeç onun eviyle benim kafamda eşleşmiştir hep. Ama halbuki hem Gömeç'te hem Ören'de hem Burhaniye'de, yani o Edremit Körfezi'ne bakan o zeytinliklerle denizin, yani yeşille mavinin o kucaklaştığı sahillerde inanılmaz güzel tatil fırsatları var. Bence dinleyicilerimiz o bölgeyi de radarlarına alabilirler, keşfedilecek bir yer.
0: Vallahi hiç programı bitiresim yok. O kadar güzel konuştuk ki. Ne dersin, yavaş yavaş sonlandıralım mı?
1: Tabii beni bırakırsan biliyorsun saatlerce konuşabiliyorum. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Her 3 ayda bir olduğu gibi diye.
0: Ya yeni 3 ayda görüşmek üzere. Şimdi bugün stüdyodaydı Hürriyet Seyahat'in yazı işleri müdürü sevgili Gülay Barbaros Altan'ı ağırladık. Kendisiyle güzel bir söyleşi yaptık. Derginin 3 aylık periyodu kapsayan yeni sayısı Hürriyet Seyahat Yaz çıktı ve kendisiyle Ege'nin büyüleyici koylarından tutun da Yunan adalarına, Selanik'ten Madeira, bak doğru söyledim, evet, Madeira'nın rengarenk bahçelerine, hani say say bitmiyor, o kadar güzel şeyler konuştuk ki. Avrupa'da otomobil rotalarını konuştuk.
1: Marsilya'ya bilet almaya kalktık.
0: Marsilya'ya bilet almaya kalktık. Ben çok uyguna bilet buldum. Onu da söyleyeyim.
1: Gördüm. Bakın siz de arkadaşlar hakikaten.
0: Yani. Evet. Paylaştığı bu değerli bilgiler ve rotalar çok değerli. Kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz. Yine yeni yolculuklarda ve yeni hikayelerde ve yeni bir Hürriyet Seyahat'in sayısında görüşmek dileğiyle diyelim.
1: İnşallah görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim her zamanki gibi misafirperverliğiniz, ağırlamanız için. Fatih Uslu Bey başta olmak üzere bütün ekibinize ve sevgili Çağlar sana çok teşekkür ediyorum.
0: Ya çok teşekkür ederim,
1: burada
0: ben de sana.
1: Burada olmaktan çok mutluydum. Dinleyicilerimize son bir demirörenyayınları.com'dan Hürriyet Seyahati kargo ücreti ödemeden sipariş edebilirsiniz. Bulunduğunuz yerde de büyük marketlerin, zincir kitap evlerinin dergi raflarına bakın, mutlaka göreceksiniz. Bir tane alırsanız seveceğinize eminim.
0: Ve detaylara da yine sosyal medya çoğumuzun vazgeçilmezi oluyor. Instagram'dan hürriyet_seyahat diye yazdığınızda,
1: evet,
0: da
1: evet,
0: yine takip edebilirsiniz. Takip de edin bence. O zaman stüdyoda şimdilik burada biter. Sevgili Gülay, görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.
0: Kendinize iyi bakın. Hanımlar, beyler, sevdiğiniz yıldızlar, yeni saatte beraber müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Hiçbir yere ayrılmayın.

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Emre Fel, Bir Gün.

0: Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
4: Ne istersen Neon1.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
7: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Araç kullanırken sürücüler dönüş yapmadan önce sinyal vermek zorundadır. Sinyal vermek diğer sürücülere ve yayalara niyetinizi bildirir. Bu davranış trafik akışının güvenli şekilde devam etmesini sağlar. Sinyal vermemek trafik kazalarına neden olabilir.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo D.
4: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
5: Kime gelsin?
4: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle. Radyo D'de birazdan. Ankara Ekos. Beni al. Beni al.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Mart'ta bulacaksın.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da. En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te.

0: kamu spotu.
1: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlar...

milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

Bu ismi duyduğunuzda yaz mevsimi geldiğini damarlarımıza kadar hissediyoruz. Berkay'ı Aslanlar Doğuyor isimli şarkısıyla geride bıraktık. Herkese bir kez daha keyifli günler. Sevdiğiniz yıldızları gün boyu radyoda ayrıcalığıyla sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bir de aynı zamanda radyoda her zaman olduğu gibi kazandırıyor. Yapmanız gereken tek şey kulağınızı dört açıp dikkatli bir şekilde radyoda dinlemek. Bir de aynı zamanda sosyal medya hesaplarımız tek bir isim altında. Radyo D104 Instagram, Facebook ve X. Hakkımızdaki gelişmeler, güncel müzik haberleri, kısaca bize dair her şey buralardan ulaşabilir. Ve yine kazanabilme imkanı yakalayabilirsiniz. Mert Demir, şimdi Radyo D'de.

Yonca Lodi müzik dünyasında büyük heyecan yaratan yeni projesi ve düet listesiyle yine karşımıza çıktı. Retro pop dokusuyla da biraz arabesk kesintilerle sevilen bir şarkı olarak uzun zamandır birlikte çalıştığı Murat Güneş'le bu kez vokal olarak da yan yana geldi. İncir Ağacı'yla Yonca Lodi'yi geride bıraktık. Sevdiğiniz yıldızların gün ortası müziğin ve eğlencenin frekansı radyoda da sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi 2009 yılında Şehrimizin isimli albümlerini bizlerle buluşturdu. Ve albümün ikinci şarkısı Beni Benimle Bırakla söz konusu olan Manga Radyo D'de.

0: Ve günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da.

Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz. Ama şimdilik bana ayrılan vakti sonuna geldim. Yeni saatle beraber stüdyoda da Fatih Uslu, İlyas Yalçıntaş'la gerçekleştireceği özel söyleşiyi kaçırmayın. Keyifli günler.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tantaşçı, uzun zamandır merakla beklenen yeni albümü Sende de Benden Var'ı tamamladı. Albümün ilk yarısını tekli olarak yayımlayan sanatçı, şimdi albümün tamamıyla müzikseverlerle buluşuyor. Taşçı, 12-13 Haziran'ın ardından 1 Temmuz'da da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda müzikseverleri bekliyor. Hafta sonu için gittiği kırsalda geçirdiği bir araba kazasından mucize eseri kurtulan Laura, fiziksel olarak yara almamış olsa da derinden sarsılır. Kazaya tanık olan ve ona anne şefkatiyle yaklaşan yerel bir kadının evine kabul edilir. Gerilim türündeki Aynalar numara 3 filmi beyaz perdede sinema severleri bekliyor.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu. Radyo T.
2: Doğum gününde tam da bu anı dilemiştim. Dileklerim gerçekleşiyor Ebru.
3: Serhat ve Zeynep'e en mutlu günlerinde büyük şov.
4: Evleniyorlar.
5: Serhat Bey, bu sizde.
2: Kızlar nerede ya?
3: Kaçırılan kızların akıbeti ne olacak?
6: Serhat'ın peşinde olduğu şey bu mu?
3: Serhat kızlarını kurtarabilecek mi?
6: Kaçar.
3: Güller ve Günahlar sezon finaliyle cumartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.

0: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
1: Damat. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin

0: İlyas Yalçıntaş ve yepyeni şarkısıydı. Kuralsız kulağınıza geldi. Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle ve işte o özel sesin sahibi ta kendisi İlyas Yalçıntaş şu anda Radyo T'de. İlyas, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhaba, evet. Yeni şarkın hayırlı olsun bu arada.
1: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Nazik davetiniz için öncelikle teşekkür etmek istiyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Ayağına sağlık. İyi ki geldin. Bugüne renk kattın bizim için ve dinleyenlerimiz de bu saatimiz içerisinde hem şarkılarına yer vereceğiz, hem bahsedeceğiz, hem de yeni projelerinden bahsedeceğiz. Ama tabii ki önceliğimiz şu anda Kuralsız adlı şarkım var. Ondan bahsedeceğiz. Çok yakın zaman önce yayınlandı.
1: Aynen öyle.
0: Mayıs sonlarıydı sanıyorum.
1: Evet, aynen öyle.
0: Henüz çok taze yani. Yeni
1: çok taze. Çok taze. Daha 10 günümüzü yeni dolduruyoruz gibi söyleyebiliriz. Geçen sene yazmış olduğum bir şarkıydı.
0: Öyle
1: Sözümüz İvan'a ait şarkının.
0: Yine o stoktaki şarkılarından.
1: Stoktaki şarkılardan aynen öyle. Benim her zaman stokta şarkılarım var ama çok böyle sık çıkarmak istemiyorum. Çünkü şarkılarımın üzerinde daha çok özenle çalışmak istiyorum ben. Aceleye getirmek istemiyorum.
0: Evet.
1: Hepsinin üstünde uzun uzun çalışıyorum. Bu şarkıyı dediğim gibi geçen sene yazmış olduğum bir şarkıydı. Kısmet bugüneymiş. Dinleyiciyle buluşturdum. Şarkının aranjisinde sevgili, yine uzun zamandır birlikte çalıştığım sevgili Aytaş Kart aranjisini üstlendi. Klip yönetmenliğinde sevgili Emrah Tarım'la birlikte çalıştık. Klip de çok güzel oldu. Dinleyiciden gayet güzel tepkiler alıyorum şu ana kadar. İnşallah dinleyici beğenir.
0: Harika. Bu arada tabii klibi hem platformlardan izleyebilirsiniz hem de aynı zamanda DreamTürk TV kanalımızdan da klibe muhakkak rastlayacaksınız, izleyebilirsiniz. Dediğiniz gibi Emrah Tarım var yönetmen, klip yönetmen koltuğunda. Düzenlemede uzun zamandır beraber çalışıyorsunuz tabii. Çok projede yer aldınız. Aytaç Kart var,
1: evet.
0: Söylemiştim. Mix Master'da Burak Kunt yer almış.
1: Evet.
0: Yapımcı tabii ki yine Nasuh Yalçıntaş.
1: Aynen öyle. Alfa 7 müzik yapım. Kendisi aynı zamanda menajerliğimi de yapıyor biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Güzel gidiyoruz. Güzel şarkılar da hazırlamaya devam ediyoruz. Duruma göre biz yerimizdeyiz, öyle söyleyeyim yani. Yani her zaman yapmaya çalıştığımız şeyi, yaptığımız şeyi yapmaya devam ediyoruz layığıyla.
0: Evet.
1: Dinleyiciye layık olmaya çalışıyoruz.
0: Az önce yayına girmeden önce bakmıştım. En son ne zaman acaba konutluk olarak seni ağırlamıştık burada diye. 10 Aralık 2024'te ağırlamışız seni. Yani tam 1,5 sene olmuş. Nihayet 1,5 sene sonra tekrar kavuştuk. Az önce sen bahsettin, bazen işte sen doğru zamanı bekliyorsun ve parçaların içine sinmesi gerekiyor. Stokta şarkılarım var, çok var ama tam yeri ve vakti geldiği zaman yayınlamayı seven bir tarzım var.
1: Aynen. Öyle.
0: Hatta 2025'e bakıyorum, iki şarkım vardı sadece. Sana Bu Hikaye ve Sebepsiz Fırtınaydı galiba.
1: Aynen öyle.
0: İki şarkım vardı. Şimdi bu sene tabii bir bahsedeceğim birazdan. Embo Orkestrası da bir çalışmam vardı. O da yayınlanmıştı bu sene içerisinde. Bu single olarak baktığımızda 2026 solo single ilk bu oldu. Kuralsız. Yaza başlangıcı yapıyorsun tam olarak aslında.
1: Aynen
0: onu
1: öyle.
0: Diyebiliriz. Bir duygusal tabii şarkı. Her zaman olduğu gibi sen o duygusal atmosferini alıyoruz şarkıda.
1: Evet.
0: Ama bir de böyle şey var tabii, yaz mevsimiyle beraber gelmesiyle bu duygusal şarkının bir yaz aşklarına bir gönderme de var gibi sanki.
1: Evet şarkıda. Kesinlikle öyle. Ben ona özellikle dikkat ediyorum. Yani hani direkt çok böyle vurucu slow şarkı da yapılabilir ama yaza girdiğimiz için birazcık da aranjeyi modern tutmaya özen gösteriyorum. Modern aranje ile birlikte birleştirdiğim zaman duygusal ses tonu, modern aranje değişik bir tarz oluşturuyor açıkçası. O tarzda ben, bana yapıştığı için o tarzda devam ediyorum.
0: Evet, genelde böyle hani yaz mevsimi geliyor deyince hep insanların aklına, bizim de aklımıza böyle eğlenceli, hareketli şarkılar geliyor. Ama son yıllarda biraz bu değişti galiba, değil mi? Senin mesela şu an yaptığın şarkı da şimdi tabii içinde aşk teması, duygusal tema var ama bir yandan da böyle o ritimlerle beraber duygusal dozu alıyoruz yani
1: aynen
0: şarkıda.
1: Aynen öyle. Akşam dinlersiniz benim şarkılarımı.
0: Yaz akşamlarına
1: gider. Aynen öyle. Yani. Aynen öyle. Daha çok akşam dinlersiniz. Çünkü hani dediğiniz çok doğru. Eğlenceli, hareketli şarkılar yapılıyor. Daha çok böyle yazın işte ne bileyim sahillerde, beachlerde vesaire falan çalar. İşte dans edersiniz, eğlenirsiniz ama akşam oturduğunuz zaman da böyle bir duygusal hava gelir. Çünkü zaten insanın biliyorsunuz yapısı gereği insan akşamları güneş battıktan sonra daha çok duygusallaşır. Duygusal bir hale gelir. O yüzden şarkılar aslında o zaman dinlenirse daha kişiye ulaşabilir diyelim yani, ya da sevenine.
0: Evet. Son yıllarda hakikaten bu konuda böyle ben de sıkı takip ediyorum. Yaz aylarında slow şarkılar aslında çok çıkmaya başladı son yıllarda ve hatta yazın bile hani bu şarkılar belli listelere giriyor, ön plana çıkabiliyor. İşte radyolarımızda çok çalabiliyor. Demek ki o genel görüş kırıldı galiba.
1: Kırılıyor evet. Değil artık mi? Böyle belli bir şeye saplanmış kalmış durumda değil müzik piyasası. İsteyen istediği her şeyi istediği zaman yapabiliyor. Öyle bir özgürlüğümüz var artık.
0: O yani, güzel bir
1: hani
0: şey.
1: Herhangi bir trendi ya da bir şeyi takip etmek durumunda değiliz. Uygun zaman olduğu zaman şarkılarımızı çıkartıyoruz. Geri kalan her şeyi de tabii ki de seyirci karar veriyor, dinleyici karar veriyor.
0: Güzel. Kuralsız ne zaman yazmıştın?
1: Geçen sene bu geçen zamanlar sene diyebilirim. Hı. Yaz aylarıydı geçen sene. Yani bir seneyi doldurmuş olabilir şarkı tam olarak. Hı. 9 ya da 10 ay olmuş olabilir. Geçen sene bu zamanlar evde salonda öylesine yazmıştım. Birdenbire geldi melodi aklıma. Önce melodisini yapıyorum ben şarkılarımın. Daha sonra sözlerini yapıyorum. Benim kullandığım teknik o şekilde. Çok kısa sürede çıktı şarkı. Şarkıyı daha sonra bir önden bir yapay zeka ile bir denedim bakayım aranjesi nasıl oluyor diye. Biliyorsunuz artık öyle evet, çok evet hızlı bir şekilde test edebiliyoruz. Yardımcı olabiliyor. Olur. Yani pozitif anlamda iyi değerlendirilirse bence çok faydalı.
0: Aynen,
1: yani.
0: O konuda değinecektim zaten. Sen
1: aynen öyle.
0: Oldun,
1: zaten o konu çok güncel evet, bir konu. Mutlaka konu konuşabiliriz aynen tabii ki de. Daha sonra oradan güzel bir geri dönüş aldım. Dedim ki aranjeli hali çok güzel duyuluyor. Ben de bu şarkıyı o zaman çıkartalım. Sıradaki şarkı olarak aldık. Bu senede çıkacak şarkılarıma ek olarak tabii bu şarkı. Yine Embo Orkestrası ile geçen ay bir şarkı yayınladık biliyorsunuz.
0: Teselli.
1: Aynen öyle, teselli. Bir de sevgili Ayten Resul adlı Azerbaycan Türkü bir arkadaşımız, vatandaşı bir arkadaşımızla bir düet daha çıkacak. İstanbul'da adlı bir şarkı. O da sözü müziği Yasin Dinç müzisyen arkadaşıma ait.
0: Bu iki sene önceki İstanbul'da adlı şarkından farklı bir
1: evet,
0: şarkı.
1: Evet, bambaşka. Adı o biliyorsunuz Grup Vitamin'in evet cover şarkısıydı evet, o iki sene önce çıkarttığım. Bu tamamen sıfır bir beste, yeni bir beste. Sevgili Ayten Resul ile birlikte o da yakın zamanda çıkacak. Daha çok kadın solistlerle düet projelerim benim çok yoğun oluyor. Seslerim daha çok kadın vokallerle uyduğu için. Ek olarak da kendim bu şekilde parçalarımı çıkartıyorum dinleyici.
0: Güzel. O zaman bu sene arka arkaya yine yeni şarkılar dinleyeceğiz senden.
1: Tabii ki de inşallah. Hepsi hazır. Zaten 3 tane daha hazır şu anda. Onları öyle bir belli periyotlarda çıkaracağız.
0: Güzel. Harika. Çok sevindik bu habere. Ve tabii dinleyenlerimiz şu anda bize isterlerse WhatsApp üzerinden de İlyas Çalçıntaş'a mesaj veya sorularını iletebilirler. 0549-204-0104. Evet. İlyas Çalçıntaş'ı özlemiştik hakikaten. Bugün iyi oldu. İyi ki burada.
1: Eyvallah.
0: Mesajlarınızı bekliyoruz İlyas Çalçıntaş'a. Ve Tesel'den az önce bahsettik. Bu da aslında 2026 yılının romantik şarkılarından biri oldu diyebiliriz. Yani Embo Orkestrası'na daha önce çalışmıştın galiba değil mi?
1: Tabii ki de İncir'den beridir evet, zaten. Ara ara sürekli olarak sevgili Behzat Gerçeker evet hocamız biliyorsunuz Embo Orkestrası'nın kendisi şefi. O kendisi bana güzel şarkılarla mutlaka geliyor periyodik zamanlarda. Nereden buluyor, nasıl buluyor vallahi bilmiyorum ama her seferinde çok güzel şarkı çok güzel ya da bana ya uyacak şarkıyı çok iyi buluyor, getiriyor. Hı-hı. Ben de kendisiyle çalışmaktan son derece memnunum. Çok çalışkan, çok yoğun ve yetenekli bir insan sevgili Behzat Gerçeker. Evet. Orkestrasında rol almak, sahne almak da son derece keyifli. Çok kapsamlı bir orkestrası var. Güzel işler yapıyoruz. Yine mutlaka güzel bir parça bir daha olacaktır diye düşünüyorum. Getirirse güzel ben yaparım.
0: Yani. Evet evet, Behzat abi hakikaten selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Hakikaten kokluyor böyle, alıyor yani.
1: Aynen öyle.
0: Hemen tam isabet yapıyor yani bu seçimler. Seçimler konusu. Hem şarkı seçimi hem de o şarkı kime uyar seçimini çok iyi yapıyor.
1: Aynen öyle.
0: Ve burada bir genç bir yetenek daha var. Sana eşlik etmiş. Özlem Bendi var.
1: Evet,
0: beraber
1: evet,
0: yorumlamışsınız
1: evet,
0: şarkıyı.
1: O da son derece yetenekli bir solist arkadaşlarımızdan bir tanesi. Embo Orkestrası'nda görev alan bir solist zaten hali hazırda.
0: Güzel. Ve projeler de arka arkaya gelmeye devam edecek. Şimdi romantik tabii dedik şarkı teselli. Ardından kuralsız geldi. Bu da tabii duygusal bir yaz şarkısı. Sonra gelecek şarkılarında tabii tahmin ediyorum yine onlar da duygusal olacaktır
1: evet,
0: diye
1: düşünüyorum. Evet, benim olayım yani belli. Olay... Herkes biliyorsunuz müzikte renk vardır. Evet. Müzikte bir şeyin daha iyisi kötüsü değil de evet, rengi vardır. Kırmızısı, mavisi, evet, çeşitli renkleri vardır. Benim ses tonum gereği, genel olarak ses titreşimim gereği daha duygulara hitap eden bir titreşimim olduğu için ses rengim olduğu için o tarz evet şarkılar yapıyorum. Zaten ben emin olun mesela bir Serdar Ortaç cover'ı yapsam da çok en hareketli şarkısını söylesem de onda da muhtemelen duygulanırsınız. Yani.
0: Yüksek ihtimalle. Bazen senin şarkılarına remixler yapıyoruz mesela. Bizim evet parti programlarımızda mix programımız var DMX diye. Orada da mesela o dans ritimleriyle yine sesin çok yine iyi gidiyor yani.
1: Gider gider yani, ama yine duygusal gelir yine yani. Evet yani. Çünkü
0: yani içimize giriyor ama tabii evet, altta bir ritim var ama tabii ki yine duygusal.
1: Evet evet. O biraz dediğim gibi benim ses rengimde biraz böyle bir davudi bir evet ton var. O ondan kaynaklanıyor.
0: Güzel. Şimdi istersen bu kadar bahsetmişken bu şarkıyı da bir dinleyelim.
1: Dinleyelim bence.
0: Hem de
1: çok güzel
0: hatırlasınlar
1: şarkı
0: bu romantik şarkıyı. 2026 yılının romantik şarkılarından Embo Orkestrası var. İlyas Çalçıntaş ve Özlem Bendi var. Teselli. Dinleyelim. Sonrası tekrar sohbetimiz kaldığı yerden devam edecek. İlyas Çalçıntaş konuğumuz, sevgili dinleyicilerimiz. Bize mesajlarınız varsa bir kez daha hatırlatayım. 0549-204-0104 WhatsApp hattımızdan mesaj gönderebilirsiniz. Şimdi teselliye kulak vereceğiz, sonrasında buradayız, ayrılmayın.

0: hakkı olarak isimlendirilen kemiksi yapı tarafından çevrelenmiştir. Bu nedenle gözlerini insanlar gibi hareket ettiremeyen baykuşlar sadece karşıya bakabilir. Ancak başlarını 270 derece sağa ve sola döndürebilirler.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 950 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da. Pilot Garaj Loto
3: Ekspertiz. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj Loto Ekspertiz.
4: Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo D devam ediyor. Via Karavan.
5: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu, hepinizi bir kez daha keyifli günler ve tabii ki konuğumuzla Stüdyo T programımızda İlyas Çalçıntaş'la sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. İlyas, bir kez daha hoş geldin yayınımıza.
6: Tekrardan hoş bulduk diyorum.
5: Radyosunu yeni açanlar vardır, bize mesajlarınızı gönderebilirsiniz WhatsApp üzerinden, sorularınız varsa. İlyas Çalçıntaş biliyorsunuz yakın zaman önce henüz çok taze yeni şarkısı Kuralsız'ı yayınladı. Duygusal bir yaz şarkısı oldu o da. Yaza duygusal bir şekilde giriş yaptı. İlyas sayesinde ve tabii ki devamında farklı şarkılar da gelecek bu sene içerisinde, bir kez daha hatırlatmış olalım. Peki yaz takvimi nasıl İlyas? Yoğun geçecek mi senin açısından?
7: Yoğun geçecek sahne. Evet, konserlerimiz var, festival konserlerimiz olacak. Yine kendimizin hazırladığı, organize ettiği mekan konserlerimiz olacak. Instagram üzerinden dinleyicimiz varsa, sevenlerimiz oradan bütün konserlerimizi görebilirler, izleyebilirler ve oradan takip edebilirler bizi. Konserlerde görüşebiliriz dinleyicimizde, sevenlerimizde.
5: Birçok şehirde olacak galiba değil mi?
7: Evet, hemen hemen özellikle büyük şehirlerin hepsine gidiyoruz. Ben zaten gidebildiğim her yere gidiyorum. Geçen ay Kars'a gittim hatta. Iğdır'a gittim. Muş'a gittim. Gidebildiğim her yere gidiyorum. Kültür merkezi konserleri yapıyorum. Orada akustik konserlerimiz yapıyoruz. Hani mekan konserleri de büyük şehirlerde konserlerimizi gelemeyen dinleyicimiz için mutlaka onların şehrine gidiyoruz. Oradaki kültür merkezi konserlerinde onlarla buluşuyoruz. Dediğim gibi Instagram üzerinden beni takip ederlerse konserlerimden haberdar olacaklar. Çünkü sık sık güncelleyerek konser takvimi paylaşıyoruz.
5: Harika. Biz sosyal medya hesabımızda da geleceğini paylaştığımızdan itibaren birçok mesaj aldık. Instagram üzerinden, dinleyicilerimizden, senin sevenlerinden daha doğrusu.
7: Eyvallah.
5: Birçok mesaj geldi. Onlardan bir tanesi en çok dün dikkatimi çekti. Sinem, sevgili Sinem Erdil bayağı bir mesaj attı. Büyük bir hayranın o da.
7: Eyvallah.
5: Muhakkak selam istiyoruz İlyas Çalçıntaş'tan. Yayında demiş. Biz sevenlerine demiş. İstersen
7: eyvallah.
5: Ben de hani üzerinde kalmasın söylemiş oldum.
7: Evet evet. Soy ismi neydi?
5: Sinem Erdil.
7: Erdil. Sevgili Sinem Erdil'e çok çok selamlar ve sevgiler gönderiyorum.
5: Valla şu an dünyanın en mutlusu odur yani.
7: Eyvallah, eksik olmasın. Çok teşekkür ederim Sinem. Çok sağ ol.
5: Evet. Az önce yapay zeka konusuna hafiften değinmiştik ama biraz daha onu açalım istiyorum. Yıllarda çünkü... Hatta son yıllar demeyelim, son dönemde, son aylarda evet. Çok böyle tartışma konusu da oldu.
7: Evet. İşte müzisyenlerin işini elinden mi alacak? Ha. Acaba solistler ne olacak gibi?
5: Bir o konu var. Bir de hakikaten müziğimizin hani o tanılarını, duygularını yok ediyor mu diye bir soru var. Hep karşımıza çıkıyor. İşte bir de şey oldu, sahnelerde hani böyle son dönemde bir furya oldu. Acaba bu gerçi playback mi?
7: Yapay zeka mı diye söyletiyor.
5: Çok tartışma
7: evet,
5: oldu.
7: Bir de öyle bir vaka da yaşanmıştı geçen aylarda.
5: Hayatımızda bir şekilde girdi yani bu yapay zeka var şu anda. Müzik de üretiliyor. Herkes de müzik üretmeye de başladı sanki.
7: Evet.
5: Şimdi şeyden görüyoruz mesela. Şimdi Dünya Kupası'na yaklaştık. Bir sürü Dünya Kupası
7: marşı yazanlar oldu. Evet.
5: Yapıldı. Evet. Sen de yaptın mı bu arada? Bilmiyorum.
7: Yok, ben yapmadım. Bir tek yapmayan ben olabilirim hatta.
5: Çok iyi. Hakikaten ya, ben o kadar çok gördüm ki yani her gün bir tane geliyor.
7: Evet.
5: Yani.
7: Bana zaten sorulmuştu bu konuyla ilgili daha önceden de. Ben fikrimi söyledim. Bizim zaten Milli Marşı

0: Şarkımız var bir tane. Hani evet. Sevgili tabii ki de tartışmasız. Evet. Tarkan'ın Marshall'ın şarkısının üzerine ben bestenin olacağını, geleceğini düşünmüyorum. Bazı şeyler kırılamaz, aşılamaz yani. Tabii ki de yapmak isteyen herkes yapar. Diğer yapan sanatçı arkadaşlarımızın da emeklerine sağlık diyoruz. Tabii ki de milli takımımız için yapıyorlar sonuçta. Milli duygularla yapıyorlar. Hepsinin emeklerine sağlık. Ama ben tabii ki de her zamanki gibi Tarkan'ın yapmış olduğu şarkıyı seviyorum. O benim için tap olduğu için ekstradan bir marş arayışı içerisinde değildim ben. Ama dediğim gibi bir tek yapmayan ben olabilirim. Yapay zeka konusuna girince de insanlar son zamanlarda birazcık çok böyle tereddüt ettiler. Ya acaba işimiz elimizden mi olacak diye, ama bunu artık dinleyici anlayabiliyor. Yapay zekanın farkını anlayabiliyor.
1: Ses anlaşılıyor direkt zaten.
0: Tabii ki de öyle. Ya bu şöyle bir örnek vereyim. Yani bir pazara gittiniz, alışveriş yapacaksınız. İşte bir domates vardır, kokar ya böyle bir kokulu domates. Hani alırsınız böyle, dersiniz ki ya bu organik güzel domates, ben bunu alayım. Bir de orada böyle şişirilmiş kocaman bir domates vardır, kokusu yoktur, bir şey yoktur. Evet. Bunu herkes ayırt edebilir değil mi? Yani tarım uzmanı ya da bir gıda uzmanı olmasına gerek yok. Bilebilir kokusundan, hemen belli eder kendini. Aynen öyle. Bu yapay zeka yapılmış şarkılarda aynı şeyi görüyoruz, durumu görüyoruz. İnsanlar çok çabuk ayırt etmeye başladılar hemen, tıpkı domates örneği gibi. Veya bu yapay zeka, bu çok belli oluyor. Çünkü yapay zeka kusursuz söylediği için, mükemmel söylediği için
1: gerçekliği yok aslında.
0: Aynen öyle. Yani. İnsanın güzelliği o hafif hafif küçük detoneler, küçük sürtonelerle birlikte harmanlanması, organikliği, orijinalliği odur insanın. Yani robot bunu zaten, yapay zeka zaten bunu taklit edemez, imkansız. O her zaman robotik olacaktır. Mükemmel, perfect. Dünyanın en iyi satranç oynayan motoru da biliyorsun Stockfish yani yapay zekadır. Hiçbir insan onun yanına yaklaşamaz. Evet. Çünkü mükemmel oynadığı için. Ama biz öyle değiliz. Mesela makine satrancı sevilmez ama insan satrancı çok sevilir.
1: Evet.
0: Çünkü kusurlu olduğu için. Biz kusurlarımızla güzeliz. O yüzden yapay zekayı akıllı kullanırsak çok işimize yarayabilir. Çünkü bir şarkınızın hemen aranjeli halini duyabiliyorsunuz. Size bunu duyurtabiliyor.
1: Böyle avantajlı kısımları da var tabii ki.
0: Aynen
1: yani.
0: Öyle.
1: Ama
0: aynen
1: doğru
0: öyle.
1: Kullanırsak işte.
0: Doğru kullanırsak kesinlikle öyle. Ama kimsenin panik yapmasına gerek yok. Kimsenin işini elinden alacağı falan da yok. Mümkün değil. O bize yardımcı olacaktır yani.
1: Yani şey gibi düşünüyorum ben. Nasıl olsa şu anda hani elimizde kullandığımız bilgisayar programları var. Hani tabii onları biz yönetiyoruz. İnsan yönetiyor ama bir program vasıtasıyla kolaylaştırıyor işimizi. Bu da onun bir nesil üstü gibi yani.
0: Aynen zeka. Öyle.
1: Yine sonuçta bize yardımcı olan bir program gibi düşünmek
0: kesinlikle
1: lazım.
0: Kesinlikle öyle. Kesinlikle
1: tamamen
0: öyle.
1: Bütün fikrimizi, her şeyimizi oraya bırakırsak, o kendi yaparsa, o zaman dediğin gibi oradaki organiklik bir kere kaybolacak. Aynen. Duygu kaybolacak.
0: Kesinlikle öyle.
1: Ona dikkat etmek gerekiyor.
0: Kesinlikle şimdi... öyle. Yani ileride ya organik konser başlığı altında konserler görebiliriz mesela sanatçı isimlerden.
1: Ya ben aslında böyle bir şeyde şimdi sahneye olan ilginin son aylarda arttığını görüyorum.
0: Evet.
1: Konserlere biletler böyle satışa çıkıyor, bir anda tükeniyor.
0: Evet,
1: hatta
0: evet.
1: Bir gün bile değil yani, saatler içerisinde tükenebiliyor konser biletleri. Müthiş bir ilgi olduğunu düşünüyorum. İşte bu bence biraz da bundan, yapaylıktan bence sıkıldı insanlar. Sahnede gerçek müziği sanatçıdan dinlemek istiyorlar.
0: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Bizim ülkemiz bu konuda zaten çok zengin. Genç nüfusumuz çok fazla. Kültürel açıdan bu konuda çok gelişmiş durumdayız. Yani biliyorsunuz zamanında Eurovision derecelerimiz, birinciliğimiz bile var. Yani bu şarkı işlerinde varız biz.
1: Değil mi?
0: Şarkı türkü işlerinde gerçekten varız. Dünya çapında varız hatta. Yaptığımız zaman çok iyi yapıyoruz. Biz de o yüzden dediğin de çok doğru. Son zamanlarda bu sahnelere olan ilgiler, canlı performanslarla ilgili herkesin bilinç kazanması.
1: Evet.
0: Ya abi işte bak burada bu okuyor ama işte playback anlıyor. Dinleyicinin burada bilinçlenmesi en önemli şey. Ben bu açıdan olumlu olarak değerlendiriyorum bu son gelişmeleri.
1: Güzel. Bu arada bir kısa bir dipnot, bir reklam geçeyim ben. Bizim her akşam hafta içi 22-24 arasında Sahne adlı bir programımız var Radyo D'de. Ve bu Türkiye Radyo'nda ilk kez bizim yaptığımız bir program. Sadece live ve akustik kayıtların yer aldığı bir program. Senin de aynı zamanda İlyas Yalçıntaş'ın da canlı performansları o programda yer alıyor. Dediğin gibi böyle o organik bir şekilde alkışların duyulması, seyircilerin eşlik ediyor olması şarkıya.
0: Evet.
1: Orada pürüzlerin de olması
0: kesinlikle öyle.
1: Gerekiyor zaten.
0: Evet, aynen öyle. Değerli olan o işte.
1: O zaman hissediyoruz aslında.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Yapay zekanın asla yapamayacağı şey o işte.
1: Evet. Şimdi işte az önce maçlardan bahsetmiştik, şarkılardan, Dünya Kupası için yapılan. Şimdi herkes yapıyor. Tamam, belli başlı sanatçılar yapıyor ama böyle bazı isimler de yapay zekadan yararlanarak böyle yapmış ve onlar da göndermiş falan, herkesi gönderiyor. Yani bunu yapmasın kimse, ona
0: evet.
1: Evet, ya yapay zeka yapıp da bir milli takım için marş yapmayın.
0: Evet,
1: ya,
0: en azından zekalı. Orada yapmayın. Mesela son zamanlarda bana da Instagram'dan vesaire falan çeşitli platformlardan çok fazla mesaj geliyor. Yani böyle bir çok fazla besteci çıkmaya başladı nedense. Evet. Yapay zeka çıktıktan sonra herkes bir besteci, şarkıcı evet. olmaya başladı. İşte abi şarkı yazdık İlyas, söyler misin? Şunu bir dinler misin? Çok bir sürü şarkım var benim falan. Yani sözleri de dahil olmak üzere yapay zeka her yaptırıyorlar şey. Tabii. Onu evet dediğin çok doğru. Yani en azından milli takımın için onu bulaştırmayın. Yani onu yapmayın. Kendiniz yapacaksanız yapın ama öyle bir noktadayız ki artık ne yapay zeka ile yapılmış ne yapay zekayı kullanmadan üretilmiş ayırt etmek çok az şey zor bir noktaya geldi. Ama dediğim gibi kaliteli kulaklar mutlaka bunu evet. anlıyorlar. Ve bu gittikçe de normal dinleyicide bir bilince de ulaşıyor. Yani hani normal müzikten anlamasına gerek yok. Direkt normal dinleyici de ya abi bu canlı değil ya. Bunun canlı tamam. olması lazım. Çünkü önemli olan gerçekten canlı şarkı söylemeniz yani. Arka taraftan robotun söylemesi size söylüyormuş gibi yapacaksanız o zaman evet. oraya canlı insan koymayıp direkt robotla koyabiliriz. Evet. Yani ne farkı oluyor?
1: İnsan faktörünü yani önemli kılmak
0: aynen
1: lazım.
0: Öyle, bu, aynen öyle. Yapay zeka bizim yani. Asistanımız olacak her zaman. ChatGPT vesaire falan artık her neyse şimdi burada evet. marka reklam vermiş gibi de olmayalım ama bir sürüsü var. Hı-hı. Fark etmiyor. Genel olarak bu bir teknoloji olarak değerlendirelim bunu. Teknolojik olarak bence insanların asistanı bu. Kişisel asistan olarak kullanırsanız son derece faydalı yani. Ötekiler çok böyle değişik senaryolar yani. Yok, dünyayı ele geçirecek vesaire falan bunlar öyle. Komik
1: ya bazı meslekler tabii ki belki yani bu da evrime dönebilir.
0: Evet
1: yani.
0: Şöyle en önce çevirmenler gidebilir mesela. Ha, evet, dil çevirmenleri.
1: Değişebilir. Şimdi şeyde de olmuştu aynısı biliyorsun işte bilgisayar programları çıkınca da yeni meslekler doğmuştu aslında. İşte sosyal ağlar çıktı yeni meslekler ortaya çıktı. Aslında bir bakıma bazı meslekler giderken yeni meslekler de getirebilir aslında.
0: Aynen öyle kesinlikle öyle çok güzel söyledin abi harika söyledin. O yüzden panik yapmaya böyle değişik yorumlar yapmaya falan hiç gerek yok. Akışa bırakacağız entegre olacağız her şeyle. Evet.
1: Mesela az önce arkadaşımız vardı içeride Hülya çekimdeydi. Sosyal medya uzmanı. Hı hı. Bundan 10 sene önce 15 sene önce öyle bir title yoktu yani sosyal medya uzmanlığı diye bir iş yoktu yani.
0: Aynen öyle kesinlikle
1: şimdi
0: öyle.
1: Her şirkette vardır yani sosyal
0: evet,
1: medya
0: evet.
1: uzmanı.
0: Olmazsa olmaz ya. Çok önemli bir pozisyon ayrıca sosyal medya uzmanı şu anda çok hatta ileri yüksek pozisyonlardan doğru, bir tanesi aynen. eğer bir şirketiniz varsa.
1: İşte o zaman da buna mesela içerik. Karşı olanlar vardı yine ama işte bir meslek doğurmuş oldu sonuçta. Yani.
0: Aynen öyle.
1: Bu
0: aynen
1: da aslında
0: öyle.
1: Böyle bakmak lazım.
0: Kesinlikle
1: evet.
0: öyle.
1: Bu demo konusunda çok ben de sıcak bakıyorum. Evet bir hız kazanmak konusunda mesela şarkını yaptın sen her şeyi bir orada bir test amaçlı demo üretebilirsin tabii.
0: Evet çok hızlı bir şekilde şarkınızın aranjili, mixli ve masterlı. Halini duymuş oluyorsunuz. Bu çok iyi bir şey.
1: Bir sonuca varacağını önceden kestirmiş oluyorsunuz.
0: Aynen öyle. Yani. Aynen öyle. Çünkü elinizde 4-5 tane beste vardır. Hangisini öncelikli olarak yapmanız gerektiği konusunda size çok iyi fikir verebilir.
1: Evet.
0: Bu konuda mesela çok faydalı.
1: Güzel mesajlar oldu. Herkesi bu konuda hassasiyete davet ediyoruz.
0: milli takımı bulaştırmayın bu yani.
1: Olumlu yönlerinden bakın ve milli takımı bulaştırmayın. Evet. Dünya Kupası'nı nasıl takip edecek misin? Biraz maçlar geç saatte ama.
0: Vallahi ben zaten erken kalkan bir insanım.
1: Öyle mi?
0: Evet genellikle 6.30-7 gibi gözümü açıyorum ben.
1: Genelde böyle sanatçı camiası biraz öğleden sonra uyanır.
0: Evet yani sahneleri evet yani şöyle tabii ki de öyle. Hani sahnemiz varsa gece geç saatte evet. bir tane sahnemiz varsa onun sabahında evet. tabii ki de geç uyanma durumumuz oluyor ister istemez. Ama sahnem yoksa ben evde zaten düzenli antrenmanlarımı yapan, beslenmeme dikkat eden bir insan olarak yaşamaya gayret ediyorum.
1: Zaten görünüşünden direkt belli zaten.
0: Eyvallah teşekkür
1: spor
0: ederim.
1: Spor yapıyorsun.
0: Eyvallah aynen öyle abi. 11 yıldır aktif olarak fitness sporuyla ilgileniyorum. Olsun. Bunu şimdi son zamanlarda yine chat diyorum işte yapay zeka hı-hı. vesaire falan bunları kullanarak çok güzel bir formada ulaştım. Kişisel diyetisyenim oluyor, antrenörüm wow. oluyor. Vallahi çok güzel yapıyor vallahi süper yapıyor. çok memnunum. Dolayısıyla ikisini beraber götürüyorum. Bunlardan dolayı ben zaten otomatikmen böyle erken kalkan bir şeyim var benim. Yani en geç 8'de kalkıyorumdur. Bir saat erken kalkar milli takım maçımızı seyrederim.
1: Evet şimdi bazı maçlar tabii 5'te başlıyor bazı 6'da bazı 7'de olacak erken saatlerde oluyor. Ama o milli takım aşkına yani kalkılır zaten.
0: İlk maç en azından ilk maça evet. kalkabiliriz. O ilk maçı kazandıktan sonra zaten hani ikinci üçüncü maça ya uyanamadık falan filan çok sıkıntı olmaz yani. Hani özetini izleyebilirsin. İlk maçı izlemeliyiz ama.
1: Doğru. Şu anda görünen tabii 3 maçımız var milli takımın. İnşallah tabii ki onları geçerler. Ümidimiz öyle.
0: Kesinlikle öyle.
1: O zaman maç sayısı da fazlalaşacak. Dün hesap yapmıştık hani finale kadar giderlerse toplamda sanıyorum 8 maç evet. oluyor galiba.
0: Evet.
1: 8 maç boyunca biz uykuyu uyumasak da olur yani.
0: Aynen öyle. Ben milli takımımıza son derece güveniyorum. Hepimiz güveniyoruz. Kesinlikle en aşağı playoff oynayacağımızı garanti edebilirim size.
1: Evet. İnşallah evet, o 2002 yıldaki ruhumuzu da sanki yavaş yavaş yakaladık gibi.
0: Evet evet, yine
1: o başarıya
0: inşallah
1: ulaşacağız. O zaman 3. olmuştuk tabii ama evet, şimdi inşallah tabii 1. olmak tabii hedefimiz.
0: İnşallah. Ya final oynayalım da final, hayırlısıyla. Evet.
1: Dün arkadaşlar öyle bir soru sordu konuşurken spor, Desmaç spor ekibinden arkadaşlarla. Avrupa Şampiyonası'nda milli takımın 1. olmasını mı istersin ya da Dünya Kupası'nda 2. olmasını mı istersin diye bir tercih sundular. Ben bunu tercih ettim. Dünya Kupası'nda
0: evet,
1: finale kalmak bence aynen çok önemli.
0: Aynen öyle yani. Kesinlikle ben de onu tercih ederdim. Ben de doğru tercihi yapmışsınız. Çünkü bu Dünya Kupası yani Avrupa Kupası vesaire falan daha küçük bir şey değil. Bütün dünyayı ilgilendiren ve biliyorsunuz bu sene Dünya Kupası çok daha fazla takım alıyor. Hani başka ülkeler de katılabilsin diye takım sayısını çoğalttılar biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Çok daha geniş.
1: 40'tan fazla galiba.
0: Aynen öyle. Yani bu zamana kadar gelmiş geçmiş en kapsamlı Dünya evet, Kupası bu. Böyle bir kapsamlı Dünya Kupası'nda eğer millilerimiz bir şekilde finallere kalırsa
1: daha,
0: bu en iyi başarı olacaktır.
1: Kıymeti daha büyük
0: olacak. Ve bu yani genç kadromuzda yani.
1: Evet.
0: Bu ekstra başarılı olur. İnşallah bakalım ya. İnşallah.
1: Süper. Vallahi heyecanla geri sayım devam ediyor. Biz de bugünden itibaren akşam 19:20 arası ve tabii ki hafta içi her sabah 7 ile 8 arası Dünya Kupası'nın kritini yapacağız radyoda. Dinleyenlerimiz bir kez daha hatırlatalım. İlk program bu akşam başlıyor. Hazır değilmişken ben de bir ara ara reklamlar
0: veriyorum. Çok güzel, çok güzel. Ben de dinleyeceğim burada. Ben de öğrenmem iyi oldu. Ben severim. Yorum dinlemeyi çok severim.
1: Çünkü sabah 7-8 arası biliyorsun iş çıkış saati. Hani işe, insanlar evinden çıkıyor, işine gidiyor. Belki maçı kaçırdıysa işte sabah 7-8 arası o maç gündemine dair haberler neyse radyoda dinleyebilecekler. Akşamları da 19:20 arası yine eve dönüş yolculuğu esnasında bir sonraki maçların hakkında bilgileri vereceğiz akşamları da. İnşallah bakalım biz güzel bir kupa turnuva bekliyoruz.
0: İnşallah inşallah bu sezon bu senenin de bizim için eğlencesi bu zaten. Evet. Hem heyecanı olsun hem eğlencesi olsun. Millilerimize canı gönülden başarılar diliyoruz.
1: Ben yıllar önce şimdi 2002'ye gittim ben. Kupadan çok bahsettik ama.
0: Bahsederim güzel. Bunlar güncel konular. Güzel konuşuyoruz.
1: 2002 senesinde bir radyoya başlamıştım yayıncılığa ve büyük bir radyoda. O zaman bu radyo değildim ben. Daha önce önceki radyomda. Ama ilk ulusal yayın tecrübem olacak. 2002 senesinde. Öncesinde üniversitede radyoda çalışıyordum. O günde Japonya-Türkiye maçı var 2002'de. Biz de yendik Türkiye.
0: Evet, evet, evet.
1: Benim de ilk programım yayında. Akşam yayına gireceğim. De heyecan var tabii ki ilk yayına gireceğim. Ulusal bir radyoda, büyük bir radyoda. Türkiye kazandı Japonya maçını deyince yayın akışını değiştiriyoruz, eğlence moduna geçiyoruz dendi. Ben bir yandan üzülüyorum ya, bugün yayın yapacaktım ben yapamıyorum ama bir yandan da seviniyorum ya, o iyi ki yendik tabii, ona seviniyorum. Yani çok arada kalmışım şimdi, o anaya gittim bir anda. Yani o program feda olsundu,
0: aynen güzel, öyle, yani aynen öyle. Ama çok güzel heyecandı geçmişti. Ne güzel heyecandı değil mi yani?
1: Hakikaten
0: inşallah
1: ya,
0: bir daha bu sezonda böyle bir şey yaşayalım yani.
1: İnşallah.
0: Lütfen yaşayalım.
1: Kesinlikle istersen.
0: İhtiyacımız var.
1: Kesinlikle, hakikaten. Zaten böyle haberleri görüyorsun sosyal ağlarda öyle, sanal dünyada, ne bileyim dünyadaki haberleri görüyoruz. Hep böyle motivasyon düşürücü çok unsur
0: evet,
1: var yani.
0: Evet evet, maalesef ana akım medyada aynen
1: maruz
0: öyle
1: kalıyoruz yani kötü. Çünkü dünya şu anda bir savaş var. Bir
0: aynen
1: bir
0: öyle.
1: Yerde bir şey var yani, hep böyle bir sıkıntı. Bunlara ihtiyacımız var aslında.
0: Aynen evet, öyle, kesinlikle yani. Öyle. İnşallah alacağız. Kötü şeylere karşı iyi şeyler de üstün gelecektir illaki.
1: Kesinlikle.
0: Sadece
1: inşallah.
0: Kötüler kazanmaz, iyiler yani kazanır
1: işte
0: her
1: bu
0: zaman.
1: Ya, harika. Şimdi istersen Sessiz Fırtına adlı şarkım vardı. Geçtiğimiz yıl yayınlamış oldum. Biraz onu dinleyelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, İlyas Çalçıntaş konuğumuz Radyo D'de. Birazdan tekrar buradayız. Şimdi Sessiz Fırtına'yı dinleyeceğiz. Ayrılmayın.

0: sunduğu stüdyoda devam edecek. Via Karavan. Radyo D.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.729 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.15, euro 53.26'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.040, çeyrek altın 10.243 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik iki ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız Classics

0: Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo'da devam ediyor. Via Karavan. Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. 15.44 oldu saatimiz, günlerden Perşembe ve tabii ki Stüdyo T programımızın konuğu bugün İlyas Yalçıntaş ve sohbetimizin 3. bölümündeyiz ve zaman tabii ki hızla akmaya devam ediyor. İlyas, zaman hakikaten hızla akıyor.
1: Evet.
0: Bir saatimiz dolmuş neredeyse ama güzel, keyifli bir sohbet geçiyor.
1: Zaman çok hızlı akıyor ama son zamanlarda, bunu biliyoruz değil mi? Yani özellikle bu 2018-19'dan sonra bir şey oldu, çok hızlı. Mesela hani bu Covid'in üstünden 7 sene geçtiğini inanabiliyor musun?
0: Değil mi ya?
1: Sanki 2-3 sene önceymiş gibi geliyor böyle ama bayağı hızlı.
0: Bu geçmiş. Acaba hakikaten gerçek mi? Yani bilimsel bir şey mi zaman hızlı geçmesi, yoksa biz mi öyle hissediyoruz acaba?
1: Ama bu zaten ölçtüler bilimsel olarak. Artık dünyanın bir günü 24 saatten daha kısa hale gelmiş. Dünyanın dönüş hızı hızlanmış. Dolayısıyla zamanın hızlı geçmesi zaten göreceli bir şey, biliyorsunuz. Hani zaman aslında teknik olarak bir yanılsama. çok hızlı geçiyor, evet.
0: Evet, böyle bir çok zaman bulamıyoruz şu şeyi yapmak için, değil mi böyle yani?
1: Yetmiyor bir günü, 24 saat yetmiyor değil mi?
0: Hakikaten öyle.
1: Evet.
0: Normal hayatında mesela televizyon izler misin?
1: Yok, televizyon izleme huyum çok yok. Hmm. Yani daha doğrusu şöyle, içeriği kendim seçiyorum. Yani daha çok YouTube platformları, yani çeşitli platformları kullanıyorum. Film ya da dizi seyretmek için. Ama ulusal kanal ya da böyle ana akım medyayı kesinlikle takip etmiyorum. Az önce senin vermiş olduğun örnek gibi zaten.
0: Anladım.
1: İç açıcı şeyler olmadığı için.
0: İşte bu da
1: biraz frekans düşürüyor yani.
0: Hem oradan tabii yaklaştık konuya, hem de bu zamansızlıktan dolayı biraz yaklaştım. Evet, ya oturup mesela bir şey izlemek, saatlerce bakmak artık çok kolay değil. Ya tekrarına bakılıyor veya istediği zaman istediği içeriği izlemeye çalışıyor izleyiciler. Hı-hı. Sanıyorum sen de öylesin işte, dediğim
1: aynen
0: gibi.
1: Aynen öyle. Ben daha çok spor müsabakalarının özetlerine bakıyorum. Yani işte bilgisayar oyunlarına ilgim olduğu için onların özetlerine bakıyorum. Daha çok işte profesyonel oyuncuları izliyorum yemek yerken vesaire falan. Hani çok daha fazla ekranla ilgilenmiyorum. Ama evde yani var tabii yani.
0: Güzel. Sporun bir parçası olma, hayatın parçası olması da bizi ayrıca mutlu etti.
1: Eyvallah.
0: Hakikaten. Bu da bir örnek teşkil ediyor aslında. Biz çünkü radyo olarak bütün gidebildiğimiz spor organizasyonları olmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: İşte bu hafta sonu da yine arkadaşlarımız Çeşme'ye gidecekler. Orada Dünya Motosurf Şampiyonası var ve Türkiye'de ilk ayağı gerçekleşiyor. O da yeni bir, aslında ekstrem bir spor, su sporları ama Türkiye ikinci kez ev sahipliği yapıyor. Yeni bir spor dalı oluşmaya başlıyor Türkiye'de. Biz de destekliyoruz. Birçok organizasyonda, bisiklette, motosiklette olmaya çalışıyoruz. Farklı triatlonlarda oluyoruz. İşte spor tutkunu insanlarla da konuşunca yayınlarımızda ayrıca mutlu oluyoruz. O yüzden
1: Eyvallah. Ben tabii ki de çok önemli buluyorum. İnsanın genel yapısı itibariyle insan hareket etmek üzerine evrimleşmiş. O yüzden bizim oturmamamız gerekiyor yerimizde. Mutlaka hareket etmeliyiz. Hani öyle çok sert diyetler yaparak kendimizi mutsuz etmemize gerek yok. Yine istediğiniz ne yiyorsunuz varsa yiyin tabii ki de.
0: Hayata hareket
1: ama
0: katın
1: evet yani. Hareket katmak çok önemli. Yani o hareketi disiplin haline, süreklilik haline getirmek çok önemli. O yüzden koşular olsun, toplu koşular olsun, bisikletler olabilir, bisiklet seansları olabilir vesaire. Çeşitli özellikle aerobik egzersizler çok önemli. Mutlaka ağırlık tabii egzersizde yapılması lazım. Son zamanlarda tamamlanan, yeni ortaya çıkan bilimsel çalışmalar da gösteriyor bize. Özellikle bacak kaslarının insanın uzun ömrü ve genel sağlığıyla ilgili aşırı ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Aşırı, bakın yani çok önemli. Dolayısıyla kas kitlemizi olabildiğince korumamız lazım.
0: Benzer bir sıkıntı ben geçtiğimiz aylarda yaşamıştım aslında. İşte kışın hakikaten çok hareketsiz kalıyoruz böyle. Genel olarak insanlar da işte iş hayatında, ofis hayatında fazla hareket edemiyor. Dışarı çıkamıyor ama kötü diye, yürüyüşe de çıkamıyor. Bende de öyle bir sıkıntı oldu aslında. Böyle çok fazla ofiste kalmak, çok sandalye üzerinde oturmaktan dolayı bilgisayar başında.
1: Omurganız çökmeye başlar yavaş yavaş. Kalça fleksörleriniz de çekmeye başlar.
0: Aynen. Doktora gittim. Hani dedi ki ilaç filaç tedavisi öyle bir şey yok dedi. Yani tek dedi reçete yazabileceğim sana günlük dedi yürüyüş dedi.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Kesinlikle öyle. Omurganızdan dolayı yaşıyorsunuz çünkü onlarınızı. Zaten insan bütün problemlerini omurgasından dolayı yaşıyor. Biz farkında değiliz biz hepimiz. Yanlış postürde oturduğumuz için, yanlış postürlerde, yanlış formlarda yürüdüğümüz için, koştuğumuz için bunlar hep bizim omurgamıza ciddi problem yaratıyor. Onun farkına olmak lazım. Çünkü insan belimde sadece kronik böyle bir fiziksel bir ağrı değil. Aslında omurganızın içinden geçen o hatlar, damarlar, ben tabii ki de doktor vesaire değilim ama tecrübe ettiğim kadarıyla söyleyeyim. Çok önemli. Kan taşıyor onlar. Bunlara sıkıştığı zaman hastalıklar da o zaman geliyor. Aslında hastalanmanızın sebebi omurganızdaki bir sıkışıklık.
0: Evet.
1: Alakasız hastalıklara davetiye çıkartabiliyor. Bunu tespit etmekte zorlanabiliyor kişi. O yüzden mümkün mertebe zıplayalım, koşalım, doğru, uçalım, ağırlık kaldıralım olabildiğince lazım. Yani bütün kesinlikle dünyada da bu çok yükseliyor zaten, popülerleştiği için.
0: Ben de hakikaten başladım yani o şeyden sonra. Doktor da onu dedikten sonra biraz daha işi ciddiyete vurdum tabii ki. Yürüyüşlere başladım hakikaten ama kendimi çok iyi hissetmeye başladım.
1: Evet.
0: Yürüyüşlere başladım.
1: Çünkü en çok senin ve senin gibi işi olan insanların ihtiyacı var. Çünkü oturmak biliyorsunuz insanın hani devamlı olarak oturmak literatüründe yok.
0: Yok,
1: yatma var bizde.
0: Doğamıza aykırı.
1: Aynen, doğamızda yatarak dinlenme var. Aynen. Yatmada var. Evet. Oturma çok fazla yok. Yani devamlı olarak hareket etmeliyiz. Çünkü o çok eski bir hikaye. Avcı toplayıcıya kadar gidiyor o sistem. Dolayısıyla bizim bu sistemi tekrardan canlandırmamız lazım. Çünkü şehir hayatı, günlük bu mevcut sistem vesaire falan bize bunları unutturmuş. Şimdi tekrardan hatırlamak lazım. Sanki öyle bir furyaya girdik dünyaca. İnşallah, inşallah da çoğalır yani.
0: İnşallah. Biz de tabii sesimiz yettiğince, gücümüz yettiğince ve insanlara da, dinleyenlerimize de bu konularda böyle farkındalık yaratmak için böyle bir şeyler söylemeye çalışıyoruz.
1: Aynen öyle. Kesinlikle gidiyoruz. Öyle. Elimizden geldiğince nacizane tabii. Bana şimdi sen hayırdır lan doktor musun bana falan diyenler olabilir. Değilim ben, sadece uzun zamandır dikkat ettiğim bir şeyi paylaşıyorum. Sevenlerimize de son derecede şiddetli bir şekilde yani öneriyoruz. Sana,
0: tabii gençlik de katıyor yani. Bak sen kaç yıldır hep aynı görüyorsun. Hiç yaşlanmıyorsun yani.
1: Evet, geriye doğru gittiğimi bile söyleyenler var. Benjamin Button misali. Çünkü öyle oluyor. Yani siz düzenli olarak antrenman spor yaptığınızda vücudunuz, beyniniz sizin zamanı işleme mekanizması değişiyor. Yani siz çünkü aslında dediğim gibi yaşlanmak diye bir şey yok. Değişmek var. Yaş almak diye bir şey aslında yok. İnsan değişir, yaşlanmaz.
0: Güzel bir bakış.
1: Aynen öyle. İnsan değişir, yaşlanmaz. Siz yaşlanıyorum, zamanım bitiyor, kendi kafanızın içinde kendi kendinize yapıyorsunuz aslında. Bu bir yanılgı. İşte düzenli spor antrenman yaparsanız bunu zihniniz bu zamanı işleme konusunda tersine çevirebiliyor bunu. Yaşlanmayı tersine çevirebilmek mümkün yani. Ve bunun için ekstra böyle über şeyler yapmaya gerek yok. Teknolojiler, böyle ilaçlar, bir şeyler kullanmaya gerek yok. Gerçekten sadece dediğiniz gibi düzenli yürüyüşler bile, hafif ağırlık antrenmanları bile çok kısa sürede bu yaşlanmayı tersine çevirme reaksiyonunu başlatabiliyor. Ben kendi üzerimde denedim, vallahi çalışıyor. Haberiniz olsun.
0: Süper. Evet, şimdi İlyas Yalçıntaş'ın şu an bahsediyoruz tabii. Görünüşünü de şu anda merak edenler vardır. Nasıl göreceksiniz? Şu anda arkadaşlarımız Radyo'da YouTube sayfamız için çekimdeler. Önümüzdeki günlerde bu programın tekrarını istediğiniz zaman izleyebileceksiniz, dinleyebileceksiniz. Radyo'da YouTube sayfamızdan izleyebilirsiniz. Muhakkak abone olun siz de. Önümüzdeki günlerde dediğimiz gibi sayfamızda yer alacak. Aynı zamanda podcast kanallarımızda da yer alacak. Artık teknolojinin nimetlerinden faydalanmaya çalışıyoruz.
1: Aynen.
0: Her alanda. Tabii radyo doğasında biliyorsun sadece havadan yayın yapan bir mecra ama artık günümüz teknolojisiyle biz de o işte istediğiniz zaman dinlemek isteyenler için de birçok alternatif üretmeye çalışıyoruz. Bir yandan görüntülü, bir yandan sesli. Ayak uydurmak lazım yani.
1: Çok güzel yapıyorsunuz. Evet. Zaten böyle olması gerekiyor. İnşallah ben de izleyeceğim.
0: İnşallah.
1: Şekilde yayından sonra.
0: Harika. Evet. Kısaca özetleyecek olursak bugün işte kuralsızı konuştuk. Henüz çok taze yeni bir şarkı. 29 Mayıs'ta yayınlanmıştı yaz başlangıcında. İlyas Çalçıntaş'ın yeni şarkısı. Muhakkak siz de playlistlerinize ekleyin. Zaten radyomuzda da önümüzdeki günlerde de sıkça kulağınıza gelecek. Klibi de çok muazzam. O da Dream Türk TV ekranlarında var aynı zamanda. Tabii. Ve video platformlarında da var. Oradan da izleyebileceksiniz. Ve yeni projeleri de gelmeye devam edecek İlyas'ın. Yine duygusal klasik tarzını üzerimizde hissettirecek. O çünkü gerekiyor her zaman hakikaten.
1: Aynen öyle.
0: O incirden bugüne
1: hep
0: arıyoruz yani.
1: Evet. Ya, tabii dinleyicimden tabii yer yer şu tarz yorumlar, eleştiriler de alıyorum. Yani incir gibi, içimdeki duman gibi şarkılar bekliyorlar benden. Onların birebir aynısının benzerini yapmayı ben istemiyorum. Çünkü zorlayarak onların birebir benzerini yapmak zorlama beste olacağı için. Çünkü onlar zaten o dönemde çıktı. O zamanı ait şeyler. Bir daha onları yaşatmak gibi, yani bu Fenerbahçe'ye Alex'i geri getirmek gibi ya da Galatasaray'a Hacı'yı geri getirmek gibi bir şey olurdu. Evet. Getiremezsiniz. Evet. Mesela o dönemlerdeydi o çünkü. O zamanın futbol sistemi de başkaydı. Oyuncuların profili de başkaydı vesaire. O zamana ait bir şeydi. O zaman güzeldi. Şarkılar için de böyle ama tabii dinleyici değişmesini istemiyor. Hep istiyorlar ki hep aynı şarkı olsun ya da evet, aynı şarkının benzeri olsun. Ben elimden geldiğince çeşitlendirmeye çalışıyorum. Doğru. Alternatif, mesela az önce açtığımız Sessiz Fırtına, hı-hı, alternatif formda bir şarkı. Evet. Bunları da vermeye çalışıyorum. Belli başlı bir kalite çıtam var benim. Onun altına inmeye çalışmıyorum. Burada kaliteden kastım ne? Şarkıların üzerinde fazla çalışmak. Çok yoğun sürekli şarkı çıkarmaktansa şarkıların üzerine daha fazla vakit harcamak. Kaliteyi yukarıda tutmak. Çünkü kalite en önemli şey bence. En önemli şey, bunu kaybetmemeliyiz. Yani kalitesizleşirse bir şey, o zaman kaybetmiş oluruz onu. Mutlaka özenli bir şekilde çalışmalı ve kaliteli bir formda tutmalıyız şarkılarımızı. Dolayısıyla ana akım medya ya da işte sosyal medyaya ayak uyduracağız telaşıyla. O böyle biraz daha telaşlı şarkılar yapmamalıyız bence. Çünkü telaş biliyorsunuz hani, evet, bozar tabii, genellikle tabii. Yani. Aynen. Hani kötü olur, zorlama olur, belli olur o. Dolayısıyla ben içimden ne geliyorsa şarkılarımı dinleyicimle paylaşıyorum. Bazen eleştiri alıyorum, bazen seviliyor. Herkese göre valla teşekkür ederim ama dinleyiciye, her açıdan yine şarkılarımı dinliyorlar, konserlerime de geliyorlar valla, bütün konserlerde güzel buluşuyoruz kendileriyle, çok teşekkür ederim.
0: Valla tabii onlar da seni özlemişler zaten, gelen mesajlardan belli, çok bayağı mesaj aldık. Sahnelerin yine sanıyorum dolu dolu geçecek, o atmosfer tabii ki görmek gerekir yani muhakkak. Sevdiğiniz bir sanatçıyı kim olursa olsun muhakkak canlı sahnede izleyin ve dinleyin yani, o ayrı bir his oluyor.
1: Kesinlikle öyle, öyle
0: yani, o sahnede dinleyiciyle temas kurmak ayrı bir özelliği
1: kesinlikle
0: vardır.
1: Kesinlikle öyle. Bizim için en mutlu olduğumuz, en güzel hissettiğimiz yer sahne. Her sanatçı sahnede bile tırnak içinde ölmek ister yani, öyle söyleyeyim. Çok önemli bir yer bizim için. Dinleyiciyle daha fazla buluşmak istiyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde bütün platformlarda dinleyicimizle buluşmaya gayret edeceğiz.
0: Harika. Konser takvimine dediğimiz gibi İlyas'ın ve tabii ki yapım firmanızın da Instagram hesaplarında duyuruyorsunuz zaten.
1: Kesinlikle,
0: oradan takip edebilecekler.
1: Takip ederlerse dinleyicimiz oradan bütün konserlerimizden haberdar olabilirler. Hatta konserlerimin hemen hemen hepsinde mutlaka kesinlikle konser sonrası fotoğraf çekimi ve dinleyicimle bu görüşme, kucaklaşma da yapıyoruz.
0: Harika, çok değerli. Az önce dedin ya, bir şeyi yaparken böyle aynısını yapmak istemiyorum, farklılık gerekiyor diye. Çok doğru bir tespit aslında. Biz de yani doğru bir yaklaşım diyelim. Biz de çünkü öyle bir hissediyoruz. Mesela cover şarkılarda çok yaşıyoruz onu. Önceden bildiğimiz bir şarkıya bir cover yapılıyor ama böyle benzeri olunca, çok benzeri olunca bir anlamı olmuyor gibi geliyor.
1: Kesinlikle
0: farklı
1: öyle
0: olması lazım. Mesela senin o işte bir buçuk sene önce konuştuğumuz programda ki şarkı neydi? İstanbul'da. O da işte yine o yıllardan, eski yıllar, 90'lardan bir şarkı ama formuyla ve sen düzenlemenle, yorumuyla bambaşka bir hale sokmuşsun yani öyle şarkıyı.
1: Evet, hiç orijinali gibi değil. Aynen. Başka bir formda. Aynen öyle. Mesela alıp aynısını yapsak orada olmazdı. Farklı bir renk vermek lazım, farklı tat vermek lazım. Ya da işte dediğim gibi bir şey çok popüler ama hemen o popüler olan şeyi ben de yapayım değil. Ya zaten yapılıyor popüler. Evet. Ben yapmayayım popüler olanı. Hani ben içimden geleni yapayım. Dinleyici evet yani çok fazla reaksiyon, çünkü ben hedefim şarkı çıkarayım hemen hit olsun, bir reaksiyon alsın değil. Yani güzel, bu hedefte şarkı yapmıyorum ben. İnsanların duygularına dokunmak benim ilk birinci hedefim.
0: Harika. Peki var mı hedefte yine bir ya da planların arasında bir cover şarkı daha önümüzdeki zaman zarfında?
1: Olabilir. Olabilir. Sevgili Gökhan Tepe'nin 99'daki bir albümü var. O albümden sevdiğim iki tane şarkı var. Onlar hazır. Bir takım ufak tefek teknik engellere takıldık gibi, şarkıların sırası da olmadı. O albümden iki tane cover şarkı gelebilir. Çok güzel şarkılar. Aa, o da sürpriz olsun çünkü
0: 99,
1: aslında
0: sanıyorum ikinci albümüydü galiba o. Evet,
1: İkinci olabilir. 99'da çıkarttığı bir albüm var. O albüm çok güzel bu arada. Zaten yine 90'lar 2000'lerden besleniyoruz. Konuştuğumuz üzere. Hani o konuya da isterseniz ufak bir girip çıkalım.
0: Tabii.
1: Kalitenin yine o zamanlarda çok yüksek olması durumu. Oralara gidiyoruz. Oralardan besleniyoruz. Geliyoruz. Güncel bir şekilde entegre ediyoruz. Harmanlıyoruz. Dinleyiciye bir daha buluşturuyoruz. Önümüzdeki dönemlerde iki tane ya da üç tane cover şarkı gelecek.
0: Oo, güzel. Aynen,
1: bunları da Instagram'dan ben ufak böyle gitar videoları, reels videoları atıyorum, çalıyorum. Oradan ufak tefek fikirleri olabilir dinleyicinin.
0: Vay, yine güzel sürprizler, müjdeler almış olduk.
1: Eyvallah.
0: Hepsini dört gözle merakla bekliyoruz. Şimdi tabii programın süresi doluyor. Dediğimiz gibi zaman hızlı geçtiği için radyoda evet. da böyle bir şey var hakikaten. Son program bitmeden tekrar kuralsız bir kez daha çalmak istiyorum. Onunla veda edelim istiyorum. Geldiğin için çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim nazik davetin için. Çok kibarsın.
0: Her zaman
1: çok,
0: bekleriz.
1: Çok iyi bir insansın abi. Teşekkür ederim. Sohbetimiz çok güzeldi. Dinleyiciye de çok teşekkür ediyorum. Konserlerimize geldikleri için, şarkılara ilgi gösterdikleri için kuralsız şarkımı da umarım beğenirler.
0: Kesinlikle bence beğenmişlerdir hatta. Şimdi ilk defa dinleyecekler varsa bir kez daha çalıyoruz. Radyonuzun sesini biraz daha açın diyorum dinleyenlerimize. O duygu ritimlerini, duygusal modu bir hissederim yani. Aslında yaz mevsimindeyiz ama dediğimiz gibi ama o duyguyu her zaman içimizde tutan işte bu şarkılar oluyor aslında. İyi kaliteli şarkılarla mevsim yok bu olayın. Her zaman dinleyebilirsiniz.
1: Aynen
0: her
1: öyle.
0: Saat.
1: Aynen öyle.
0: İlyas akşamları dedi ama her saat
1: zaman dinlenebilir. Aynen öyle. Akşam da oldu diyebiliriz aslında. Zaten. Dörtten sonra akşam üzeri artık. Duygusal
0: doğru,
1: moda geçildi.
0: Doğru artık zaten dörtte paydos edenler var yani. Evet iş akşam oluyor. Yani, çoğu insan
1: aynen
0: için.
1: Öyle. Aynen öyle. Belki yazlık yerlerde dinleyecek olan insanlar
0: kesinlikle.
1: Vardır.
0: İlyas çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür
0: çok sağ
1: ederim.
0: Tekrar görüşmek dileğiyle.
1: Eyvallah görüşmek bekliyoruz. Üzere.
0: Evet İlyas Çalçıntaş bizimleydi ve şimdi ise yeni şarkısına dediğimiz gibi kuralsıza kulak vereceğiz. Burası Radyo D. Sakın bir yere ayrılmayın.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Büyükçekmece Beylikdüzü Yenibosna Şirinevler. Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: sonuna geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 950 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da. Pilot Garaj Loto
2: Ekspertiz. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklimsada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.603 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.15, euro 53.32'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.046, çeyrek altın 10.253 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda Pekkan.

0: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.

10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.

Türkiye radyolarının en çok dinlenen, en ense yapan, yan gelip yatan, hiç yorulmayan şovmeni İrfan Aslanhan. O birazdan radyo makinesine yine dinlenmeye geliyor. Siz de uzanın, birlikte dinlenelim.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı dedi. İstanbul'da ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı. Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi. İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu biri bebek 3 kişi yaşamını yitirdi. İsrail basınında yer alan iddialara göre Amerika Birleşik Devletleri Gazze şeridi sınırında büyük ölçekli bir üs inşa etmeye başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 29, İzmir parçalı ve az bulutlu 32, Adana parçalı ve çok bulutlu 31, Samsun parçalı ve çok bulutlu 26, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 36 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor.
2: Pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
4: Aşkı kalbimin.
5: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
8: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
11: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız Klasik

0: Reklam.
1: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AgeSA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AgeSA'da. Sen de AgeSA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi başlıyor.

fazla fazla kanıya varacağız efendim. Çünkü programda çok konuklarım var bugün. Misafirlerim var. Evi toplamamışım. Camları silmemişim. Bir ikram bir şey hazırlamamışım ben yani. Nasıl yapacağız?

canım, teşekkürler, teşekkürler. Radyoda deliler dadalı yarar, hep bu konuya sarmış. Efendim herkese selamlar, ne haber, nasılsınız siz, hayırdırsınız siz? Biliyorsunuz burası Türkiye'nin en deli dolu radyosu. Sabahtan akşama kadar tıka basa deli doluyuz efendim. Aygül'ümüz delirmeye başlar, bana da alan hazırlar. Ben de çıldırırım bu saatlerde. Sizler de 0549-204-0104'e delirmeye hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok yoğun, hem burası yoğun program. Saat 19'da Dünya Kupası özel bölümümüze doğru gireceğiz. D-Smart'tan efendim canım Berke Kosova gelecek. Berke'nin babasına özellikle duyurulur. Söyleyeyim. Onlar ailecek bizimleler biliyorsunuz. Hayat bossa, radyo hossa, coştur oyna, veletada, radyo gaga, makinada, sinemada, hey dada, oyna. Sevindik mi, delirdik mi, özledik mi, veletada. Buraları kalabalık olduğunu valla Kanal D'nin otoparkında bugün yer yok yani. Nasıl bir kalabalık. Bakın çocukluğumdan beri buralara geliyorum. Yani gerçekten çocukluğum burada geçti. Ama yani bu son yıllardaki araba artık kanalın çevresini komple biz doldurduk ya. Vallahi bir. Ondan sonra arabayı park edemiyoruz. Yolun ortasına bıraktım geldim efendim. Buradan canlı yayından sesleniyorum. Kemal abi eğer bir bilgi milgi gelirse o yolun ortasındaki araba bana ait, haberin. Haberin olsun. Yoksa yayına gelemiyorum, yetişemiyorum yani. Efendim şimdi bugün de hava güzel İstanbul'da. Bu güzel İstanbul havasından herkese selamlar ama tahminlere göre cuma gecesiyle birlikte, dün de söyledik, İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Çanakkale, Sivas gibi birçok yerde yağmur varmış sevgili dinleyenler. O yüzden düğünü olan, kınası olan, nikahı, nişanı, sözü, işte ne bileyim teklifi olan vatandaşlara duyurulur. Bir daha sınav var hafta sonu ya. Ne güzel gidiyordu böyle işte. Yağmuru nereden çıkardınız ya? Eyvah eyvah. Hafta sonu Balkanlar üzerinden bir yağış geliyormuş. Aha ben de öyle diyorum aha diye. Tam uçağım olduğu zamanlar yağmur ya korkuyorum böyle. Aha. Çılgınlar, sizi alayım bakayım içeri şöyle. Radyo makinesine girmek isteyen dinleyicilerimiz

0: birlikte. Sen var değil mi düğün kınamına, eyvah. Yarışta geçeriz, bilgi de ezeriz. İşte sana çılgın dershane. Valla artık şemsiyesiz çıkmayın kınaya, düğüne yani. Artık yapacak bir şey yok. Ya bir evlenme teklifi falan ediyorsun hafta sonu açık bir yerde. Onu da kapalıya çevir onu da. Onu da kapalıya çevir. Efendim çılgın dinleyicilerimizi çılgın mesajlarıyla bekliyorum. Böyle çılgın, bunalmış haldeyiz biliyorsunuz. Buraya geliyorsunuz bakın 3 saat size böyle çıldıracağınız alan size tahsis ettik. Burada istediğiniz gibi değilirin efendim yani. Bak şimdi sen buraya geldin ya. Çünkü bu programda her şey var biliyorsunuz.
1: Arada makara var.
0: Makara var.
1: Ağlama var.
0: Ağlama var.
1: Gülme var. Kusma var. Her şey
0: var. Her şey var efendim. Kim hangi değiliden başlayayım ben?
2: Abi şarkının ilk şakasını yapıyorum ama mecbur gelecek, haberin olsun.
0: Mecbur, vallahi mecbur geliyor ya. Ya bugün şarkının söz yazarı Aşkım Kapışmak Kanal D'deydi, hatta çekimdeydi. Konuştuk, dedi bu şarkıyı hala çıkarmadın mı dedi. Ya çocuk şarkı yazalı 3 sene olmuş. Biz klibini çekeli, şarkıyı hazırlayalı 2 sene oldu. Çocuk neredeyse okula başlayacak çocuk yani. Artık şimdi hareketli şarkılar falan da vardı. Hanım dedi ki ya çıkar şunu, bak çıkar, bak çıkarmazsam sıkıntı olacaktı. O yüzden mecburen çıkıyor şarkı. Yemin ediyorum. Eve gidiyorum her gün, mecburu ne zaman çıkartıyorsun? Ne zaman çıkartıyorsun? Mira öyle diyor. Bak diyor, ben diyor çocuk yaptım diyor. Çocuk çıktı, hala şarkı çıkmadı diyor. O yüzden mecbur şarkımız yarın çıkıyor. Teaser'ını dün paylaştım Instagram'a. Gördünüz. Ama mecbur çıkıyor yani. Hani valla bana kalsa ama çıkmasaydı yani. Hani daha çıkmamış çok şeyimiz var. Şarkımız var. Tekir'in yaptığı bir tane şarkı var. Sırıtmıyor yalnızlık diye. O var. Onu bir tane hareketli var. O 3-4 tane çıkmamış sırada var. Ama bu mecbur çıkıyor efendim. Evet, mecbur. Yoksa hanım eve sokmuyordu beni yani. O yüzden mecbur. Mecbur çıkıyor. Hemen bakayım sizlere şöyle bir.
3: İrfan, iyi yayınlar, hoş geldin. Bugün o kadar mutluyum ki, annem kanseri yendi.
0: Yani ne güzel haber.
3: Böyle mutluyum, seninle de paylaşmak istedim. Daha yayın başlamadan paylaşıyorum.
0: Oh ya.
3: Bunu da söylemeden geçmeyeyim. İzmir bugün yine çok sıcak İrfan.
0: Of of. Ya Allah, işte umudu yitirmemek lazım. Rabbim daha sağlıklı günler nasip etsin. 0549-204-0104'e mecbur atacaksınız. Bugün konusunda mecbur yaptım efendim.

0: O İrfan'ım gelmiş.
1: Canım ne yapıyorsun?
0: Mecbur dinleyeceğiz aga.
1: Mecbur dinleyeceğiz. Güzel efendim, günün konusu bugün. Radyo makinasına mecburla alakalı sesli mesajlar göndereceksiniz. Mecbur yaptığınız şeyleri konuşacağız.

0: Bizim şarkının sözleri şöyle: yaşıyorum mecbur, görüyorum mecbur, bitiyoruz mecbur. Kandırmam kendimi bir daha, yanımda bir umuda, tutsak etmem yine mecbur diyor. Atat. 0549-204-0104'e mecburla alakalı mesaj at efendim bugün. Neyi mecbur yapıyorsunuz?
1: Lütfen. Ya lütfen.
2: Atma. Atma.
3: Ya İrfan abi, bu ne trafik ya?
0: Nasıl trafik?
3: Ya bu Avrupa yakasını var ya, kökten yok etmek lazım, yemin ediyorum abi ya. Vallahi sen de radyoda olmasan bu yol çekilmeyecek abi.
0: Canım benim, selam olsun. Mecbur o trafiği ne yapıyoruz? Çekiyoruz. Evet. Mecbur yaptığınız, mecbur çektiğiniz, mecbur olduğunuz şeyleri bana 0549-204-0104'e yolluyorsunuz efendim.
4: Merhaba İrfan, hoş geldin.
0: Merhabalar canım benim.
4: Şarkını dinlemek için bütün gündür dijital platformlara bakıyorum ama yok. Nasıl dinleyeceğiz? Sevgiler.
0: Yarın efendim, hatta bu gece böyle yarım gibi, bir gibi ben size Tio'yu vereyim. Yüklenir gizliden. Ya bunun için bizim sosyal medya hesaplarımızı takipte kalın, paylaşacağız zaten. Vallahi mecbur çıkartıyorum. Vallahi mecbur.
5: Dinliyorsan İrfan'ı mecbur atacaksın mesajı.
0: Bu bugün böyle acaba sinsi sinsi gizli gizli dinleyen, ondan sonra içinden cümleleri kuran dinleyicilerimiz mi mesaj atıyor? Bazen öyle, benim en böyle merak ettiğim, böyle gizli gizli varlığından haberdar olmadığım dinleyicilerimiz. Bana çok böyle mistik bir şey gelir yıllarca. Gerçekten çok heyecan verici bir şey bu. Bilmiyorum, tamam mı? Gizli gizli beni dinliyor. İçinden ne geçiriyor acaba yani? Vallahi. Burada bir şey söylüyor. Ulen diyor. Ne, sallıyor bizi orada falan. Hadi gelsene. Hadi bugün mecbursun mesaj atmaya. Hadi. Günün konusu çünkü mecbur. Ben reklama gidiyorum. Sonra reklamlardan sonra mecburen dönüyorum efendim. Evet, yapacak. Gidip geliyoruz, gidip geliyoruz. Reklamlardan sonra 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Değil miyiz ya? Ne diyor Norm Ender? Bana dediler. Bu arada Norm Ender bugün bayağı bir şeyler demiş ya. Bu Kanye West geldi. Tantaşçı ile bir polemik başlamış aralarında.
6: İrfan Aslan'la Radyo Makinesi.
7: Bu makineye ulaşmak için
6: WhatsApp 0549-204-0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl.
7: Bu makineye sarıl.
6: Sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
8: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.

0: kurallarını sunar.
1: Sürücüler araç kullanırken dikkatlerini dağıtacak davranışlardan kaçınmalıdır. Yüksek sesle müzik dinlemek veya görüntü cihazı kullanmak trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle araç içi cihazların uygun şekilde kullanılması gerekir. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo T. Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı.
5: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili
4: maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız Classics

0: fiyatlı.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: şanslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız.
1: Bitir, uzatmadan bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir.
2: Kahve makinesi deyince vatan.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Ekibi İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: Bir mesaj çekmişsin, bizi dinle diyorsun.
3: Bir dakika, ben seni sadece kendime ilaç biliyordum. Meğer sen eczaneymişsin.
4: Dünya tersine dönse vazgeçme. Radyo deseni kovsa vazgeçmem.

Burası Radyo D. Efendim eğlenceye başladık sizinle. Yollar çok acayip trafik varmış. Herkese selam olsun o trafikte olanlara. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Mecburen dinliyorum diyor seni. Çünkü enerji toplamak için mecburum diyor. Radyonun kolonlarından enerji yolluyorum efendim size. Al al. Ya az önce bir video gördüm. Tabii görgüsüzlüğün son noktası. Böyle baktım yani. Boğaz'da bir kahve dükkanı var efendim. Tabii çok güzel de şey yapmışlar, reklam yapmışlar. Tekne yanaşıyor deniz yoluyla. Tabii denize sıfır bu kahve dükkanı. Ondan sonra oradan kahve alıyor tekne. Yani teknenin içinden birisi alıyor. Tekne almıyor da hani. Hani... Ya böyle baktım yani... Böyle lüks bir teknede kahve makinası mı yok yani? Veya da bu markanın reklama mı ihtiyacı var? Onu da anlamadım. Hani derler ya kahvesi yok içmeye, tekneyle gider çeşmeye miydi neydi o? Arkadaşlar. İşte artık bu seviyeye gelmemiz lazım şu an trafikte olanlar. Teknenizle kahve almaya gidebiliyor musunuz Boğaz'da? Gidemiyorsunuz. Yani... Biz mecbur muyuz bu sefil hayatı çekmeye? Ya çok acayip ya. Koca teknede evet kahve makinesi yokmuş. Güzel kurgu, güzel kurgu. Ya milyonların da olsa görgüsüzlüğün değişmiyor yani o. Evet maalesef milyonların da olsun. Biz çok gördük teknenin içinde lahmacun partileri, mangal partileri, bilmem kebap partileri falan değil mi? Magazinlerde bayağı gördük yani. Ama işte ya milyonların, milyarların, trilyonların dünyanın en zenginde olsan görgüsüzlüğün değişmiyor sevgili dinleyenler. Mecbur, öyle tipler görgüsüzlüğe mecbur çünkü. Evet, evet. Bu arada biz de izliyoruz çünkü en çok izlenenlerde video. Tabii. Herkes bu görgüsüzlüğe tıklamış.

0: Efendim mesajlarınızı görüyorum. Biz bu azabı çekmeye mecbur muyuz yazmış birisi, bilemiyorum. Bilemiyorum. Konumuz mecbur. Bakalım şuradan şöyle bir nedir bu?
1: Ver bakayım. İrfan, iyi bayramlar.
0: İyi bayramlar abi, evet.
1: Ben kışın dedim ki artık gerçekten yaz gelsin, eğer yaz sıcağında bir laf edersem dedim, Allah benim belamı versin dedim.
0: Tövbe.
1: Şu an Diyarbakır'da saat...
0: Dur bir dakika ya. Ne oldu, beddua tuttu mu yani onu? Onu mu söyledin?
1: Alçıya yaklaşıyor. Hava 38 derece.
0: Nerede bu 38?
1: Yani gerçekten insanın büyük konuşmaması lazım. Gerçekten de yani bilmiyorum bu sıcaklarda Haziran ayında ne olacak. Ya. Ama ne yapalım, klima karşısında mecbur çekeceğiz İrfan.
0: Ya.
1: Mecbur.
0: Bu sıcakları klima karşısında mecbur çekeceğiz diyor halkımız. Ya kış boyu aman çok yağmur yağdı, aman çok soğuk oldu falan dedi. Ben hatta dedim ya Antep'e indiğimde bacaklarım yosun tuttu dedim yani burada. Ama işte bunun bir de kavurucu sıcakları var. Şimdi özleriz. Şimdi de aman kış gelsin de yağmur yağsın da bir serinleyelim de falan.
2: Yani günün stresini mecburen seninle atıyoruz İrfan'cığım.
0: Değil mi?
2: Akşam oluyor, eve dönüş yolunda mecburen D'yi açıyoruz, deliriyoruz. Mecburuz İrfan'cığım, başka çıkış yok, anladın mı?
0: Yok.
2: Mentali korumak için mecburuz.
0: Bu kadar ortalık gergin, sıkıcı ki vallahi billahi. Yani hani bakıyorum... Size böyle iyi gelecek ne var işte, dün mesela neydi konuştuğumuz, Aziz Yıldırım'ın kızı gitmiş 6000 liraya makarna yemiş. Aziz Yıldırım da denetlemek için makarnacıyı basmış falan. Hani bak bugün vardı, bak çok güzel gelecek bu haber size. Aziz Yıldırım kızına efendim kızının da adını verdiği böyle 50 metrelik lüks yatını denize indirdi haberi vardı böyle. Üf. Bak. Queen Yas teknenin adı. Abi çok acayip, tekneyi gördüm. Ne güzel iniyor tekne. Tekne ne güzel iniyor. Sen yeter ki sev be. Yani bir iyi haber. Aziz abinin gidip makarnacıyı basması, bir de teknesini denize indirmesi. Başka iyi haber yok yani. Vallahi. Başka hiç iyi haber yok. Yok işte ünlülere soruşturma, ünlülere bilmem ne, o var, şu var, bu var, hep sıkıcı, sıkıcı, sıkıcı, sıkıcı haberler yani. Vallahi. Efendim hoş geldiniz, merhabalar, buyursun.
3: İrfan'cığım,
0: canım.
3: Hanımım seni dinliyorsa ben de seni dinlemeye mecburum.
0: Hmm.
3: Bu işin latifesi tabii ki. Seni seviyoruz, yayınlar.
0: Sağ ol canım benim, teşekkürler. Ama bak hanım, genelde hanımlar dinliyor bizim radyomuzu. Aygül'ün de programını dinleyen çok erkek dinleyici yok yani. Hani bizde çok hanımlar. Hanımlar ne yaptılar? Kocalarına mecburen dinlettiler yani. Evet. Şu an hanımları yüzünden mecburen dinleyen dinleyicilerimiz bir şey kaldırsın, el kaldırsın. Onlara selam olsun.
4: İrfan iyi yayınlar. İzmir'den Burak ben. Hanımcıyız, mecbur. Yapacak bir şey yok. Hanımcıyız.
0: Hanımcıyız.
4: Mecburuz. Seni seviyorum karıcığım.
0: Bir daha sondakini de söyle. Seni seviyorum karıcığımı da ver. Ver bakayım.
4: Seni seviyorum karıcığım.
0: Ya. Radyomuzu ayakta tutan hanımlara sevgiler, selamlar olsun ya. Yuvayı dişi kuş yapar diyorlar. Radyomuzu da dişi kuşlar yapıyor efendim. Bu şarkı yayınımızı dinleyen hanımlara gelsin, hanımefendilere gelsin.

0: 0549-204-104'e mecburenle alakalı mesajlar yolluyorsunuz.
1: Canım. Merhaba, nasılsın? Ben şimdi seni dinliyorum. Birkaç gündür hastaydım.
0: Geçmiş
1: seni
0: olsun.
1: Dinleyemiyordum
0: kuzum.
1: Ama şimdi dinliyorum. Çok mutluyum. Seni çok özledim.
0: Ay canım. İyi benim. Yayınlar. Sağ ol canım.
2: İrfan abi, biz mecbur muyuz ya her sabah kalkıp işe gitmeye? Millet tatil yaparken biz bu sıcakta deli gibi çalışmaya. Allah aşkına ya. Abi nerede bu adalet ya? Diyeceğim ama galiba mecburuz be abi. Yani yaşamak için mecburuz.
0: Ya.
2: Bu arada...
0: Özkan'ım mecbur musun?
3: İrfan'ım mecburen İstanbul'da yaşıyoruz bu kadar pahalılığa rağmen. Hala ölmedik yaşıyoruz. Allah hepimize sabır versin.
0: Bugün bizim yarın çıkacak olan Mecbur adlı şarkımızdan yola çıkarak günün konusunu mecburen yaptık. Mesajlar var. Bu fahiş fiyatları ödemeye mecbur muyum mu? Yok. Dinleyici 0549-204-0104'e Şebnem Hanım yazmış. İş yerindekilerle mecbur muhatap oluyorum mu diyor. Hilal'cim seni de hemen yayınlayayım şöyle bir.
4: İrfan abi, bugün Elif ablamın doğum günü, ona iyi ki doğdun der misin?
0: Nice yıllar olsun Elif'in de. Ben şimdi reklama gidiyorum. Yani biliyorsunuz mecbur gidiyorum. Şey yapamıyorum. Şey yapamıyorum onu. Siz de bana bir mesaj sallayın. Mecburen sallayın yani mesajı. Mecburen salla.

0: ekibi İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Ne var sırada, Denizbank burada.
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
5: Ne var sırada, Denizbank burada.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto ekspertiz.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: afiyetle ye.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Butafor. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Empara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Empara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: Emparalı.

0: Kamu spotu.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
3: Makinesi iştenlikle çalışıyor. Samimiyetle hareket eder. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

0: sen de bana.
1: Çok bir selam canım baksana. Alev alev yanışıma.
0: Siz selam çakıyor musunuz efendim? Selam. Benden size selam olsun. Burası Radyo T, eğlence başladı ve devam ediyor efendim. 0549-204-0104. Şu Eşref Rüya'dan nefes kesen final nedir ya? Of. Yalnız ben şeyi, yani sezon finali değil mi, komple bitmiyor. Eyvah. Ben daha 17'ye sardım Kanal D'de, söyleyeyim. Söyleyeyim. Vallahi. Ve bu yaz size daha 17 ile alakalı sürprizlerimiz var. Radyo D olarak sürprizlerimiz var. Şimdi televizyonda gördüm de Eşref Rüya'yı. Efendim, bugün yarın çıkacak olan şarkımız Mecbur'dan yola çıkarak konuyu mecbur yaptık. Mesajlarınızı 0549-204-0104'e gönderiyorsunuz. Bazı dinleyicilerimiz futbol aşeriyoruz diyor. Evet, şu Dünya Kupası hızlansın da diyor. Mecbur akşam Meksika Güney Afrika maçını izleyeceğim demiş. Bir hanımefendi de diyor ki, İrfan diyor, çok stresliyim, tatlı yiyerek moral düzelteceğim mecbur demiş. Bir dinleyicimiz dedi ki, Sefa Bey'im, doktorumdan randevu alalım dedik. Ay sonuna kadar randevu falan yok dedi. Biz de mecbur öleceğiz, İrfan yazmış bak. Hay Allah'ım yarabbim ya. Bakalım şöyle. Bu arada öğretmenlerimiz dinliyor. Selam edelim hocalarımıza.
2: İrfancığım, canım. İzmir Gazi Emir'den Yaşar Atik ben. Sıradaki parçayı tüm Remzi Doğan İlkokulu öğretmenlerine gönderiyorum. Öğretmenlerimiz çok mutlu bugün. 3 gün tatil ya.
0: Hmm.
2: Keyiflerine diyecek yok İrfancığım.
0: Aa, canım benim. Biliyorsunuz LGS sınavı var. Cuma günü, yani yarın, bütün Türkiye genelinde okullar tatil edildi. Okullar hazırlansın diye. Oh.
3: Geçiyor gündüz gece bir bir takvimlerden. Tutamam zaman.
4: İrfan'ım, bu sıcakta teker. Mecburuz çalışmaya. Şimdi arabanın içerisinde 35-38 derece arası sıcaklıkta.
0: Of.
4: Bir oraya bir buraya git gel yapıyoruz. Üç çocuğa bakmak zorundayız. Mecburen çalışıyoruz İrfan'ım.
0: Canım.
3: Bir bilene, dedi yok gibi çağırıyor. Öylece kalmıyor.

Ya gündemde komik bir olay var. Tabii bu işin siyasi tarafı falan bir tarafa da... hani izahı olmayan şeylerin mizahı olur diyoruz ya. Bak onu yapmışlar. Gel, bilmiyorum bu gerçek mi? Sevgili dinleyenler, şimdi hani butlan şutlan muhabbetleri var ya şu an gündemde. Kemal Kılıçdaroğlu falan. Şimdi birçok sanatçı da işte özellikle Kemal Bey'in yönetiminin şarkıları kullanmasını yasaklamışlar. İşte kim var, işte Onur Akın, Zülfü Livaneli, Edip Akbayram ve ailesi, Suavi, Ali Altay, Gülten Benli, böyle sıra gidiyor yani bayağı. Ya bir haber var, bu doğru mu bilmiyorum. Ajdar eserlerinin butlancılar tarafından kullanılmasını yasakladı diye. Şimdi Ajdar son zamanlarda TikTok'ta çok açıklama yapıyor. Hani Ajdar, bir bakın ya, var mı Ajdar'ın? Bak bu güzelmiş ama ya. Vallahi. Artık Ajdar da yasakladıysa kimse insan içine çıkamaz, ben söyleyeyim. Hani diğerleri değil bakın yani, ama Ajdar yasakladıysa eserlerini Kemal Bey'in veyahut da işte başka oradakilerin, ama yani Ajdar yasakladıysa olay bitmiştir ya. Gerçi. Ya inanılır gibi değil ya. Valla bak, bu mevzu hiç gülesim yoktu ama yani bu ben Ajdar'ı özgüveninden ötürü, sanatçı duruşundan ötürü dünya starımız biliyorsunuz. Neydi onun lakabı? Ne stardı? Bir yazsanıza. Çikita Muz'u da yasaklamış. Tüh, yasak olmayaydı tabii. Çikita Muz'da ne seçimler kazanıldı ya. Olur mu Çikita Muz ya? Çikita Muz. Ya biliyorsunuz değil mi, yıllar önce Ajdar'la anım var. Aynısı Hayrettin'in de başına geldi bak yıllar sonra. Biz mesajları duruyor beni hala WhatsApp'ta. Biz o zaman televizyon programımıza Veletta da işte Ajdar'ı davet ettik. Burak Yeter var. Bak Burak hala benimle konuşmuyor. Uzak duruyor benden Burak Yeter. Burak'ın Mecidiyeköy'de stüdyosu vardı. Ondan sonra dedi ki Ajdar'a bir şarkı kaydedelim adam gibi. Bir de söz verdik. Dedik sana güzel stüdyo sokacağız falan. Burak'ı aradım. Burak da çok eski arkadaşım, Burak Yeter. Dedim ki Burak, Ajdar'a bir şarkı yapmamız lazım. Manyak mısın oğlum dedi. Ajdar'a ben şarkı nasıl yapayım ha? Ya dedim, ne olacak, bir tane bir şey yaparsın böyle yalandan. Yalandan yani. Abi yalvar yakar. Burak'ın stüdyoya götürdük. Yani görüp görebileceği en güzel iş. O kadar kaliteli. Ya dedim ki dandik bir şey yap. Çok kaliteli bir şey yaptı yani. Burak. Hani bayağı standartların üstünde bir şey yaptı. Ajdar bayıldı, bu şarkı çok güzel falan. Gece Burak aradı. Ya oğlum biz ne yaptık dedi. Bu sağda solda diyecek. Burak Yeter bana şarkı yaptı. Ben bunu dedi izin vermiyorum, yayınlatmam. Dedim saçma ama ver. Biz programda bir kere yayınlarız. Ona kaydı da vermeyiz. Sileriz ortalıktan falan. Verilsin vermesin, zorla yayınlamamıza izin verdi Burak. Bir kere yayınladık. Sonra Ajdar peşime düştü. O şarkıyı ver bana, o şarkıyı ver. O şarkı. Ya uzun bir süre peşime düştü Ajdar ya, yemin ediyorum. Vallahi biliyorum. Vermedik. Bak Burak Yeter hala bana küs Ajdar yüzünden. Ajdar'a şarkı yaptırdım diye ya. Neymiş Ajdar'ın lakabı? Biri şey aldı. İlk defa Ajdar işe yaradı diyor. Şimdi yandı. Şimdi yandı. Evet. Şimdi yandı butlancılar o zaman. Mesajlar var. Ajdar'ı takdir ediyorum diyor bak. Bak. Yani bir duruşu var yıllardır. Bir duruşu var yani. Evet.

0: Dinleyiciler mesaj atıyorlar. Ajdar'dan yeni şarkı bekliyoruz. Mutlan mutlan şutlan diye. Yalnız herkes Ajdar'ın lakabını atmış yalnız ya. Yemin ediyorum. Herkes köküne bir star koyup yazmış yani. Olacak şey değil. Olacak şey değil ya.
1: Efendim Kobram Altın şarkısından sonra altın düştü. Ajdar bence kimseye yaramıyor yani.
0: Kobram Altın diye bir şarkı mı yaptı Ajdar? Nasıl ya? Haberim yok mu?
1: Hakikaten Ajdar'a saygı duyuyorum yani. Efendim Kobram Altın şarkısından sonra altın düştü. Ajdar bence kimseye yaramıyor yani.
0: İnanılır gibi değil ya. Bu arada bir dinleyicimiz de bir hastalığı yenmiş galiba. Geçmiş olsun canlar.
2: İrfan Baba iyi akşamlar. Kartal'dan Oğuzhan ben. Bir süredir şeker tedavisi görüyordum.
0: Evet.
2: 6-7 aydır da sıkı bir şekilde ilaç tedavisi ve diyetle beraber kontrol altındaydım. Dün tahlil verdim. Bugün de mutlu bir haber aldım. 3 aylık kan şekerim 10,5'dan 6,3'e düştü. Baba bugün mecburen patlatacağım ya. Olayı. Tatlılara gömüleceğim.
0: Ya.
2: Haberiniz olsun.
0: Hadi bakalım. Güzel haberler. İrfan'cığım artık mecbur kurultaya gitme kararı alırlar diyorlar. Efendim günün konusu mecbur. 0549-204-0104'e yolluyorsunuz.
3: İrfan'ım valla ben de mecburen komut vermek zorunda bırakılıyorum. Çünkü neden? Benim yok olduğum bir yerde eğer Kocan Bey varsa benim yokluğumu hissettirmemek adına Kocan Bey orada bulunmak zorunda. Kocamın olmadığı yerde ben benim olmadığım yerde kocam. Çok yaşa kocam, kocam da kocam. İyi yayınlar. Ama bak güzel komut veriyorum değil mi? Çok güzel komut veriyorum. Demek ki kocam Bey seni dinlemekten vazgeçmemesi gerektiğini iyi biliyor.
0: Ya.
3: Aferin valla bana. Bak kendimi yine tebrik ediyorum.
0: Tebrikler.
3: Harika bir insanım ya.
0: Ya. İrfan asıl şimdi nane nane demeleri lazım diyor. Nane nane nane nane. Öyle bir şarkısı var değil mi? Nan na nan nane. Nane.

Efendim haber merkezimizi bekliyor. Bir günün son gelişmelerine bakalım. Sonra eğlenceye, işin izahı olmayan şeylerin mizahını çıkarmaya devam edeceğiz. 0549-204-0104 bugün, yarın çıkacak olan Mecbur şarkımızdan yola çıkarak mecbur yaptık konuyu. Mecbur yaptık yani. Evet. Bana mesajlarınızı sallayın. Döndüğüm zaman yayınlayacağım. Yayınlayamadıklarımı da, bak bunu yayınlamadım, bunu unuttun deyin bana. Onları da yayınlayacağım.

0: Pipan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı dedi. İstanbul'da ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı. Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi. İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu biri bebek 3 kişi yaşamını yitirdi. İsrail basınında yer alan iddialara göre Amerika Birleşik Devletleri Gazze şeridi sınırında büyük ölçekli bir üs inşa etmeye başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu.
2: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 29, İzmir parçalı ve az bulutlu 32, Adana parçalı ve çok bulutlu 31, Samsun parçalı ve çok bulutlu 26, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 36 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor.
3: Doğum gününde tam da bu anı dilemiştim. Dileklerim gerçekleşiyor Ebru.
4: Serhat ve Zeynep'e en mutlu günlerinde büyük şov.
5: Evleniyorlar.
6: Serhat Bey, bu sizde.
3: Kızlar nerede ya?
4: Kaçırılan kızların akıbeti ne olacak?
7: Serhat'ın peşinde olduğu şey bu mu?
4: Serhat kızlarını kurtarabilecek mi?
7: Kader.
4: Güller ve Günahlar sezon finaliyle cumartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.
8: Reklam.
9: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
10: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
12: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
13: Tek aşkı kalbimin.
14: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
15: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
9: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
2: Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
16: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa,
17: evimde divan ev var.
18: Kahve keyfiyle rahatlık divan evde. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
19: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız.
5: milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A milli futbol takımımıza başarılar diler.
8: Pilot garaj oto ekspertiz.
20: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Empara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Empara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
21: Emparalı.

Ne güzel, çok harika var ama senden başka tanımam diyor. Yani. Burası Radyo D, ikinci saatimize geldik efendim. Eğlenceyle, müzikle sizinleyiz. Sizin gibisi yok vallahi. Aslanlarım benim ya. Yürü lan. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Konumuz mecburen. Bugün birazdan açıklayacağım. Sizi bir çiftimizi Quiz Night'a göndereceğim efendim. Evet. Detaylarını birazdan sizinle burada kalın paylaşacağım. Bir de 19 itibariyle Dünya Kupası boyunca burada beraber olacağımız Berke Kosova gelecek efendim. Ve Aykut Aydın'la birlikte Dünya Kupası'nı konuşacağız. Başlıyoruz artık. Şimdi gelelim mesajlarınız. Şimdi bu iş çıkışı, insanlar şu an trafikte evlerine gidiyorlarsa bir şey yapmadan güzel. Eğer ki hani iş harici falan bir şey yapıldığı zaman iki gün beli doğrultamıyor insanlar, doğru mu efendim? Hani iki gün böyle onun yorgunluğu sürüyor. Artık öyle değil. Yani iş çıkışı illa eve gidip dinlenmek lazım. Eve gitmeden o yorgunluğun üstüne başka bir plan yapıldığı zaman o maalesef iki gün böyle atlatamıyor vücut onu. Artık ne yapıyorsanız yani bilemiyorum. Eskiden böyle bir şey yoktu. İşten çıkar, onu yapar, onu takıl, onu yap falan filan. Hepimiz yaşlandık mı, ne oluyor? Sevdiğin yerler. Vallahi bir şeyler oldu yani. Ne yapıyorsunuz? İşten sonra direkt ev mi? Yoksa arada bir şeyleri de halledin. Bir görüşme, bir toplantı, bir kafede oturmalar falan filan ya. Var mı?

0: Düzlemcim hiç farkında değilim ya. Her insana sıktı mı canını, sıktı mı? Kov gitsin unutursun. Özlem demiş ki Eşref Rüya'nın dün final bölümü beni mahvetti. Yemin ederim ağladım, yemin ederim ağladım diyor. Ne final dedi mi ya? Kız vallahi haberim yok ha Özlemciğim. Yok be İrfan Hanım diyor, ne yaşlanması? Adam diyor 59 yaşında uçak indirip kaldırmış. 59 yaşında, hatta 19 yıl boyunca indirip kaldırmış galiba. Değil mi? Dün konuştuğumuz haberi diyorsun. Ercan hocam selamlar hocam.
1: Radyoyu açınca mecbur olarak Radyo D'yi açıyorum.
0: Mecbur.
1: Ve İrfan Bey'i mecbur değil. Aslında isteyerek dinliyorum.
0: Ya İyi canım yayınlar. Eyvallah. İrfan bu yol açılacak. Mecbur açılacak yazmış efendim. Bu yol açılacak. Neredesin açalım o senin trafiğini, bir yuğulayım ben burada. Yuz senin o trafiğine be.

0: İrfan, kocamın parasını yemeye mecburum diyor dinleyicimiz. Afiyet bal şeker olsun yahu. Vallahi afiyet bal şeker olsun.
1: En mecbur olmadığım mecburiyetim iş çıkışlarında seni dinlemek İrfan. Canım. Mecburen, çünkü trafik çok uzun sürüyor, eve gitmem. Öyle işte. En hoşuma giden, mecbur kalmadığım mecburiyetim de bu.
0: Canımsın. Okullar bitiyor ve 4 yıldır okul servisini yaptığımız çocuklarla mecburen ayrılmak zorunda kalıyoruz demiş. Oo, gözü yaşlı bir servis şoförü ilk defa görüyorum valla. Yemin ediyorum. Mehmet Bey çok mu üzgün? Ama işte bağ kurduysa öğrencilerle, bizim servisçimizi mesela ömür boyu unutamayacağım. Adam o kadar bıkmıştı ki, yemin ediyorum benden. Vallahi çok kalabalıktı servis. Annem hep söylüyorum, geliyordu servisçinin parasını vermeye. Servisçi diyordu ki, abla diyordu, sen para verme, senin çocuk oturmuyor ki. Ya çok kalabalık oluyordu. Kapıdan çıkamıyordum, camdan atlıyordum yani. Vallahi artık yaz gelse okullar tatil olsun diye adam böyle dualar ediyordu yani. Şu Mehmet Bey bir arar mısınız? Çok üzgünmüş. Bir ara canlı yayında bir bakayım ya. Vallahi. Bir konuşmak istiyorum.
2: Seni kurşuna dizmek varken adına kaç dizer istim bilsen yolunu serme.
0: Alo Mehmet Bey. Alo, duyuyor musunuz sesimi?
3: Vakitteyim, konuşamıyorum.
0: Konuşamıyorsunuz zaten, arabaya bağlamışsınız telefonu da.
3: Evet, vakitteyim, şuna bakmayın.
0: Trafikteyim, konuşamıyorum. Ne kadar düzgün bir şoförmüşsün sen ya, yemin ediyorum. Helal olsun ya. Mehmet Bey, seni tebrik ediyorum. Okullar bitiyor, 4 yıldır okul servisini yaptığımız çocuklarla mecburen ayrılmak zorundayız. Onları özleyeceğim dediğin için ya. Vallahi helal olsun sana.

0: Yalanlar benim eski de düşmanım aynen şimdi. Ancak konuşun hep arkamdan. Kalitenler devam arkansa.
1: Otur da oh.
2: Abi sen olmasan biz ne yapacağız ya?
3: Ya gündemde abi komik bir olay var.
1: Mecbur musunuz? Ya sağ olun ya vallahi insanın... Burada bakayım şu koltuklarımın altı falan her taraf kabardı ya. Baksana. Bakayım bir. Aa evet ya vallahi.
4: Kayboldum gecelerde.
1: Kalk kız oynuyoruz kalk kıza ya. Kalk kıza. Selam şekerim, iyi bayramlar dilerim demiş. Ben Erdinç Bey'i sevmek zorundayım. Mecburum çünkü çok seviyorum. Unutma beni, unutma. Seviliyorsun dana, beni unutma demiş.
5: İrfan'cığım iyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Sağ olun efendim.
5: Ben ve benim gibi çalışan kadınlar da iş çıkışı mecburen işte düğün için hayırlı olsun ziyareti, cenaze için başsağlığı ziyareti, doğum için yine güle güle büyütün ziyaretleri. Bunların hepsi mesai çıkışına kalıyor mecburen.
1: Ya işte bak, bak görüyor musun? İrfan'ım tam dışarı çıkacakken bir duyduk ki araba bozuk, mecburen evde oturuyoruz bugün demiş. İrfan'ım bir sorar mısın? Biz erkekler mecbur muyuz bu fiyata saç tıraşı yaptırmaya? Ya, ne fiyatı alalım? Her yerde değişiyor vallahi fiyatlar. Bilemiyorum ki.

0: yayınlar. Konya'dan Kübra ben.
1: Kübracığım.
0: Benim en büyük mecburiyetim ne oldu biliyor musun? Çok da heves etmiştim.
1: Neydi
0: sen
1: o?
0: Konserine bilet verseydin İstanbul'a gelip biletle konsere gidecektim.
1: Oo.
0: Şimdi Konya'da kutlayacağım doğum günümü. Mecburen.
1: Ama hemen bir şey söyleyeceğim. Tan'ın konseri ne zamandı Kübracığım? Sen İstanbul'a geleceğini söylemiş miydin bize? Hatırlamıyorum da ben öyle bir şeyi. Bak buna üzülürüm Kübra. Buna üzülürüm. Cumartesi günü Bodrum'da sahnem var. Ona gel. Her şey benden. Bak. Ki yeter ki ayarla kendini yani. 5 kuruş para harcatmayacağım sana. Bakayım şöyle. Bakayım. Mecbur olduğum hayatı sevmiyorum demiş bir dinleyicimiz. Pekala. Başka neler var? Aşağı doğru inelim bakalım sevgili dinleyenler. Abi yayınlar mecburiyetten değil, sevdiğimizden yazıyoruz. Yarın Çeşme'de duruşmam var. Ha, avukat beyefendi. Mecburen pazartesi gününe kadar Çeşme'de kalmak zorundayım. Tamamen mecburiyetten demiş. Yoksa baksana sevdiğimizden değil diyor. Çeşme diyor, mecburen kalmak diyor yani. Bunu da dinler misin demiş. Dinleyelim bakalım canım.
2: Tabii abim var benim. Hem radyocu hem şarkıcı hem sinema, yani her şey var maşallah.
1: Kim o ya?
2: Bir şarkı çıkarttı. Mecbur onu dinleyeceğim abi. Mecburuz.
1: Canım benim. Yarın mecburen çıkıyor şarkımız. Sözleri... yazan kişi benim için kıymetli. İşte Aşkım Kapışmak yazdı. O dönem bir de ilginç bir hikayesi vardı. Biz böyle ya herkesin oluyor böyle kavgası, gürültüsü değil mi? Böyle bir geçimsizliği falan. Esat bize şarkıyı attığında hangi şarkıyı seçelim dediğini. Bak ikimiz anlaşmadık, şey yapmadık. İkimiz de o şarkıyı söyledik. Böyle kötü bir zamandı. Mecbur, hadi dedim mecburen hanım istiyor falan filan. Zaten böyle limoni bir günlerdi o günler. Biz şarkıyı yaptık. Bir de yengeniz hamile kalmaz mı üstüne? Ya. Mecburen şarkıyı çıkartamadık o zaman arkadaşlar. Belki şarkıda ikimiz de bir şeyler bulduk. Ama bebiş Anelya gelince hepsini unuttuk. Öyle bir hikayesi var şarkıda. Sonra rafa kaldırdık falan. 2 sene üstünden geçti. Hatta 3 sene geçti üstünden. Anca yarın çıkıyor şarkı. Tamamen böyle aramızdaki bir, yani duygusal bağdan ortaya çıkmış bir şarkı. Pek belki sizi ilgilendirmeyebilir ama. Merhaba.
3: Ben Atilla İlhan değilim. Belki de sen bana mecbursun, bilemeyiz. İyi bayramlar.
1: Oo. Oya abla da yazmıştı Atilla İlhan'ın "Ben sana mecburum, bilemezsin" şiirini. Okuruz onu programın sonunda. Ben reklama gidiyorum. Mecburum biliyorsunuz. Siz mecburen dediklerinizi bana 0549 204 0104'e yollayın.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Bir fil günde ortalama 100 kilogram besin tüketir. Bu değer yaklaşık 70 bin kaloriye denk gelir. Bir insanın günlük enerji ihtiyacı ise 2000 ila 2500 kaloridir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Karlı ve buzlu hava koşullarında araçlarda zincir bulundurmak zorunludur. Zincir kullanmamak trafik akışını engelleyebilir ve kazalara yol açabilir. Bu nedenle sürücüler hava şartlarına uygun ekipman kullanmalıdır.

0: kurallarını sundu. Radyo D.
1: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Opet Doldur Kazan'la doldurdukça kazanma dönemi başladı. Siz de hemen Opet Mobil'den doldur

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.
5: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
4: DS Damat.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Reklam. Radyo
3: T. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
4: Sıradaki şarkı paylaşım yapıp beğeni sayısına takılanlara gelsin.
3: Radyo D, hayatın içinde her

Ne şarkıdır ama ya. Ah geceler. Efendim Radyo D'deyiz. Eğlence devam ediyor buradan. 0549-204-0104. Radyomuzun WhatsApp numaraları. Konumuz mecbur. Şu an toplu taşımalardan mesaj var. Dip dibe oturuyoruz mecbur diyor. İstemediğimiz insanlarla dip dibe oturuyoruz mecburen diyor. Mecburen surat asıyoruz iş yerinde diyor. Eyvallah.

0: geceler.
1: Nasıl geceler?
0: Siz geceler kabus gibi çöker geceler. Ayrılıklar vurur beni sabahları.
1: Şimdi efendim sizi Quiz Night'a göndereceğim bir çiftimizi. The Game for Big Kids ve Radyo D işbirliğiyle gerçekleşecek olan özel bir gece var. Futbol tarihinin ve Dünya Kupası'nın ikonik dünyasına meydan okumaya hazır olanların gecesi. Unutulmaz gollerin, efsanevi futbolcuların ve yeşil sahaların en heyecanlı anlarının test edileceği büyük bir kapışma var bu gecede. Futbol bilginizi konuşturacak ve rakiplerinizi geride bırakmak için yarışacaksınız. Fatih Uslu ve Berke Kosova'nın enerjik sunumuyla gerçekleşecek World Cup Quiz Night. Her futbol severin kendi şampiyonluk hikayesini yazdığı heyecan dolu bir atmosfere 13 Haziran Cumartesi günü saat 21'de ev sahipliği yapıyor. En yüksek puanı toplayıp kupayı kaldıranları ve zirveye yerleşenleri ise gecenin sonunda birbirinden güzel sürpriz ödüller bekliyor efendim. Quiz Night, Dünya Kupası tarihi ve futbol efsaneleri hakkında böyle ne kadar bilgilisin diye bir yarış. Sınırsız oyunun, müziğin ve futbolun bir arada olduğu bu gecede yerinizi almak için siz de biletinizi alabilirsiniz. Ayrıca isteyen bir çiftimizi ben ücretsiz yollayabilirim. Gitmek isteyenler bana Instagram'dan İrfan Boşluk Aslanhan adresinden yazsınlar. Sizi Quiz Night'a göndereyim. İstanbul'da oluyor yalnız, haberiniz olsun. Bunu da söylemiş olalım sevgili dinleyenler.

0: Mecburen karnım acıktı diyor bak. Bak mecburen. İrfan'cığım ben makarna yemeye gidiyorum. 6000'likten. Mecburen karnım acıktı diyor. Ya dün 6000'lik makarnayı konuştuk. Bugün denize inen teknesini konuşuyoruz falan. Yani çok acayip durumlar. Vallahi billahi. Yani anladığım kadarıyla Aziz Yıldırım'ın tersanesi vardı. Gemi memi yapıyordu herhalde. Değil mi?
1: Mecbureni dinlemek, mecburen mecburen, mecburen mecburen, mecburiyetten.
0: Sağ ol canım.
1: Gelsin artık efsane Cuma'ya, sabırsızlıkla bekliyoruz.
0: Geliyor efendim. Cumartesi nerede olacaksınız Bodrum'da demiş dinleyicimiz. Instagram'a paylaştım nerede sahne alacağımı.

Kim bu? Yanımdaki şoförün yüzünden nur akıyor yazmış. 3203. İrfan gadan alayım bir tane aramam mı demiş. Kimi aramam mı? Kimi arayayım? Seni mi arayayım? Şu beyefendi arar mısın Tolga Bey'i? Başımıza bir iş çıkarmasın da.

0: Alo, Tolga Bey burada mısınız?
1: Alo.
0: Alo, merhabalar Tolga Bey.
1: Ya beyi kaldır İrfan, Allah aşkına beyni, bey konakta ya. Bizim beynin neyle ne işimiz var? Biz Karadüzen Kayserili'yi kardeşim.
0: Evet, Tolgacığım desem olur mu Tolgacığım?
1: Hah, nasıl istersen öyle davran kanka, rahat ol.
0: Tamam
1: lan. Öyle beyim, iyi bir
0: kaç yaşındasınız efendim?
1: 42.
0: 42 yaşındasınız. Benden büyüksünüz.
1: Aynen öyle.
0: Tolga abi.
1: Ya, ya.
0: Tolga abi şey yapalım mı? Gülme bir adam. Buyur. Bir dur. Şimdi bu telefonu dışa mı verdin? Nereye? Arabada mı? Arabaya mı bağlı bu telefon?
1: Şu anda arabadayım. Trafikteyim. Kayseri'de eve geçmeye çalışıyorum.
0: He, onu arabaya bağlamasana bir. Al telefonu kulağına. Öyle konuş.
1: Dur bekle.
0: Ha, kablo mablo var. Ne varsa çıkar onu oradan. Ya. Çıkar onu. He, Kayserili ya.
2: Tamam şimdi sen beyim.
0: Ne çıkardın iki saattir adam ya, Allah'ını seviyorsan.
2: Ne yapayım oğlum, trafik var, ne yapabilirim kanka.
0: Tolga Bey kanka diyorsunuz, her şey diyorsunuz valla. Ben
2: ya seni seviyorum, her akşam çıkarken seni dinliyorum. Şimdi ablayı bıraktım bir tanesini. Dur dedim, bir de şuna yazmayayım dedim. Bir de beni araman diye yazayım dedim. Kayserilice yazayım dedim. ne diyeceğin de dedi. Ya konuşuruk dedim ya, neye mecburiyetin var dedi. Her şeye mecburiyetimiz var dedim ya. Kalkmaya mecburiyetimiz var, eve gitmeye mecburiyetimiz var. İşe gitmeye mecburiyetimiz var. Müşteriye dert anlatmaya mecburiyetimiz var. Dert çok
0: bahane diyorsun. Çok. Vallahi bahane çok. Sen ne tatlı konuşuyorsun Tolga ya. Vallahi. Böyle ağzında böyle pastırma varmış gibi konuşuyorsun Tolga.
2: Pastırmayı az önce erittim dilimin altında, seni aradım.
0: Oo.
2: Ya.
0: Pastırmayı böyle siz genelde ağzınızda mı eritiyorsunuz beyefendi pastırmayı?
2: Bak şimdi attığın zaman ince kesilir ya. Attığın zaman ağzına dağılacak direkt.
0: Yani genelde iyi pastırma öyle mi anlıyor? Ya şu radyonun sesini aynen kapat öyle. Arkadan adam.
2: Kapat
0: komple.
2: Kapattım lan, kapattım.
0: Kapat ya, kapat.
2: Nadir kızdın, kapattım. Hadi kapat.
0: Kapat. Kapadın mı?
2: Nadir fırça attın, kapattım.
0: Bir şey söyleyeceğim. İyi pastırma bak onu bilmiyorum. Öyle mi anlaşılıyor? Böyle bir dilimi ağzına alıyorsun. Ağzında eriyor.
2: Tabii ki. Dağılacak. Ağzında dağılacak pastırma dediğin. Hafiften yağlı olacak. Tamam. Şeyden olacak hatta.
0: Eşek etinden olacak.
2: Hayvanın eşek yok, şu anda eşek kalmadı. Eşekler büyümedi. Spalar daha yeni. Büyüteceğiz. Ondan sonra keseceğiz inşallah.
0: Ya eşek kalmadı diye yediniz hepsini tabii. Kalmaz tabii.
2: Tabii ki. Bizim çocukların orayı görürsen kedi, köpek, eşek hiçbir şey kalmadı. Spalar da yeni büyüyor.
0: Bak dinleyiciler yazıyorlar. İlk defa diyoruz dil altı pastırma olduğunu.
2: Bak, yani pastırmanın en güzeli sana söyleyeyim, kuş kömü diye geçer. Kayseriler yazar birazdan. Kuş kömü.
0: Kuş kömü.
2: Kuş kömü.
0: Kuş kömü. Hani kuşu da mı gömüyorsunuz dilinizin altına? Onu mu söyle?
2: Lan kuşla ne alakası var? Hayvanın en hareketsiz yeridir. Sırtın kıça doğru olan kısmındadır. Kuyruğu olan kısmındadır.
0: Beyefendi neden konum belirtiyorsunuz onu söylemiyorum.
2: Lan hayvanın güzel yerinden bahsettiğim için.
0: Anladım.
2: Ora sabit kaldığı için fazla oynak olmaz. Oranın eti çok lezzetli olur.
0: Nereden biliyorsun oranın sabit kaldığı? Ya oynak bir hayvansa yani. Hani...
2: İnek o kadar oynak olmaz. Sen üzerine otlayan zıplayan inek gördün mü İrfan?
0: Vallahi ben bu Kurban Bayramı'nda çok gördüm. Ya ben bu Kurban Bayramı'nda berbere giren inek gördüm ya. Sen ne diyorsun?
2: Ya girer, o da gazabın beceriksizliği kanka. Ona yapacağım bir şey yok.
0: Vallahi tıraş olmaya girdi berbere yani inek. Onu gördüm.
2: Yapar demek ki kurbana düzgün girmek istiyor. O da bir presentable takılmak istiyor. Ne yapsın?
0: Presentable.
2: Kesileceksek doğru düzgün takılalım diyor. Tabii.
0: Presentable diyor ya.
2: Tabii. Hayırdır, hayvanlar niye küçümsüyorsun? Onlar insanlardan daha iyi.
0: Siz mesela en çok nerenizi böyle hareketlendirirsiniz genelde vücudunuzda?
2: Ben insanları hareketlendirmeyi daha çok seviyorum ya. Ben güleş bir insanım. Gülerim, güldürürüm insanları.
0: Yo çok tatlısın vallahi. Siz de.
2: Eyvallah, teşekkür ederim.
0: Peki siz dil altınızı çok hareketlendiriyor musunuz?
2: İrfan başka yere gidiyor konu. Karıştırma. Bizi tanıyan var, tanımayan var. Bir namımız var Kayseri'de.
0: Sizi
2: çıkartma.
0: Kayseri'de tanıyorlar mı beyefendi bayağı bir?
2: Tabii beni tanırlar.
0: Ne diye tanıyorlar sizi?
2: Söylemem onu. Söylerse mi? Rezkam olur.
0: Bak ben seni buraya kaydedeceğim. Pastırmayı dil altıyla yiyen. Adam.
2: Hatta İrfan sana bana bir tane adres gönder, sana çok güzel bir pastırma göndereyim.
0: Oo, dil altı yapacağız.
2: Benden sana ediyorsun. Aa tabii ki. Özel.
0: Nasıl onu muhafaza edeceğim? Bir günde tüketmek mi lazım onu? Bir yere mi asayım, koyayım?
2: Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yumurtalığa da koysan olur. Dolabın iç kısmına da koysan olur.
0: Tamam. Güzel.
2: Çaman seven mi, çamansız mı seven?
0: Vallahi çaman da severim, çamansız da severim.
2: Tamam, yanında ekstra ben sana çaman göndereyim, bol kokulu.
0: Ekstra.
2: Hatun seni iki gün sonra evden dışarı atsın bir tane. İrfan git Allah aşkına, ne işin var senin bu evde desin sana bir tane.
0: Pekala. Abi ne iş yapıyordun Kayseri'de?
2: Toptancıyım, reklam malzemesi toptancısıyım.
0: Reklam malzemesi toptancısı, o nasıl oluyor ya? Toptan reklam malzemesi. Nasıl oluyor?
2: Aynen. Tamam, detaya girme. Ondan sonra tamam. Tanırlar beni. Dur, icat çıkar.
0: Tamam.
2: Ondan sonrası yok. Karıştırma.
0: Tamam. Öpüldünüz. Tolga
2: kendine
0: abicim,
2: bak. Çok
0: öpüyorum
2: teşekkür
0: seni.
2: Ederim.
0: Bay bay, görüşürüz.
2: Çok teşekkür ederim. Bay bay, görüşürüz.
3: Ne kolay değişiyor bazı şeyler.
0: Bir anda kapatamadım şeyi. Ne tatlı adamdı ya. Dilci Kayserili diyor.
3: Yetip artıyor, onca yılların hatırı kalmıyor. Güz gelme.
0: Ben de Kayseriliyim. Deminki arkadaşın söylediği kuş gömü pastırmayı asgari ücret ve emekli maaş alanlar zor yerler demiş. Biraz sıkar onu yemesi diyorum.

0: benim sana.
1: Telefon çalıyor. Kim şey mi arıyor? Kayseri Dilaltı mı arıyor acaba? Alo, kim arıyor bizi?
2: İrfan.
1: Evet.
2: Abi, iyi akşamlar.
1: Evet ya, İrfan ne yapıyorsun sen orada der gibi? Kim o ya? Kim? Kim kim kim? Bir daha söyleyeyim beyefendi.
2: Ben
1: servis şoförü. Ha, servis şoförü. Canım abicim, öpüyorum. Ne oldu tekrardan? Ne oldu, lastiği mi patladı?
2: Yok yok, müsaitim dedim, arayayım dedim.
1: Abi müsaitse telefonu hiç çekmiyor ki senin zaten. Ya. Mehmet abi, öpüyoruz seni. Tamam, senin nezdinde bütün servis şoförlerine selam ediyoruz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ ol abicim.
1: Selamlar abicim. Efendim, reklam reklamlardan sonra geliyorum. Konumuz mecburen 0549 204 014'e.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo D. Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirli Kuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirli Kuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 11 Haziran Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.01'lik düşüşle 13.744 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.15, euro 53.22'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.057, çeyrek altın 10.272 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri. O tatlı dilin, aşk dolu bakışın, geliyor her fotonun arkasışım. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
5: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
6: Ne istersen Neon1.
7: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
8: Aşkı kalbimin.
9: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğlu.

0: bulacaksın.
1: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 950 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da. Evimde
2: divan hep var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde divan
3: ev var. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
2: DS Damat.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
5: Ödemek

0: Sevgili İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey bu makine. Sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.

0: Burası Radyo'da devam ediyoruz efendim. 18.54 saatler 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Bir de Instagram'a bakıyorum. İrfan Boşluk Aslanhan adresine yazıyorsunuz. Bazı dinleyicilerimiz Quiz Night için bileti nasıl alabiliyoruz demişler. Bana numaranızı yazın. Bir de İstanbul olması lazım. Bu kim? Bero Alt-C Mert 34. 34 dediğine göre İstanbul var yani hani. Kadın ta oraya kadar yazmış. Bero Alt-C Mert 34. Daha ne olsun? Az önce neydi, Turgay Bey miydi? Bakayım şöyle bir Tolga Bey, pardon. Ajdar aradı sandık yayını diyorlar. Kayserili Ajdar. Ne bu? Ulaş Bey burada mısınız hala? Ya genelde tabii istek çalmıyoruz ama dün çaldım, bu Mahmut Oran'ın şarkısı zannediliyor. Değil efendim, alakası yok. Yabancı Palinka. Tabii onu çalacağım, bakacağım ona tekrardan.
1: Valla sevdim bu adamı lan. Valla akşam Kayseri'ye gideceğim lan.
0: Kayseri'ye gideceğim.
1: Valla sucuk yemeğe gideceğim.
0: Sucuk yemeğe gideceğim.
1: Kapat ulan, kapat. Sucuk çay yedik lan. La kapat oğlum, kapat.
0: La kapat oğlum. Ya fırçalamadım Tolga Bey'i de. Olması gerekenler.

size bir soru soracağım sevgili dinleyenler. Şimdi 1000 kilometreden fazla bir şey döşemişler efendim. Dün hani size sormuştum ya, bir adam 19 yıl boyunca kaldırmış uçağı, ama neyi olmadığı halde kaldırmış onu gördünüz. Hani diploması yokmuş. Özellikle pilot değilmiş yani, ama 19 yıl boyunca kaldırmış uçağı. Bakın şimdi yine dünyadan bir haber. Döşemişler. Bayağı güzel döşemişler. Ama yanlış döşemişler sevgili dinleyenler. Böyle bayağı bir döşemişler. Yani 1000 kilometreden fazla döşemişler. ama ne döşemişlerdir sizce? Bir proje var ve proje 2031'e kaldı proje. O şey yüzünden.

0: Bakalım kim bulacak bunu? Biraz sonra Berke'ye de soracağım onu. Onu... Sen hemen buldun mu, yolladın mı? Ne bu var mı?
1: Ne bu? Denizi mecburen damat lazım. Çok sıcak İstanbul.
0: Mecburen damat mı lazım diyor. Abi otobüsten indim, mecbur indim diyor. Eyvallah. Mecburen iniyoruz zaten yani. Keşke otobüsü de eve götürsen değil mi yani? Yok.
2: İrfan, iyi yayınlar. Eve gidip işten çıkıp yemek yapmaya mecburuz. Neden? Çünkü zengin değiliz. Evde bir hizmetçimiz yok İrfan. Yok.
0: Ya. Ve dinleyicimize merhabalar, iyi yayınlar. Hafta sonu mecbur sınavlarıma girmek zorundayım. Yoksa mezun olamam.

0: Saatler 18.58 oldu. Berke'yi alacağım sevgili dinleyenler. Berke ile bir Dünya Kupası'nı konuşacağız.
1: Her şeyden geçip senden geçemeyen ben. İrfan, cansın.
0: Mecbur musun kız? Ha? Efendim bakayım şöyle mesajlarınıza, Berke'yi almaya geçeceğim. Ben de izleyemedim diyor son bölümü, finali mecburen bugün izleyeceğiz demiş. Evet, güzel. Dün yayınlandı Eşref Rüya'nın final bölümü. Ama hala ben sezon finali mi değil mi onu bana şey yapın söyleyin. Bakayım şöyle bir. Mecburen görüyorum bunları diyor. Yoksa görmek istemiyorum gözlerim demiş. Topuklu kırmızı terlik beğendim. Onu alırsam mecbur bir süre bir sürü de elbise almak zorundayım. Yaz gelsin pijama atlet devam edelim mi diyor. Topuklu kırmızı terlik. Ona mecburen bir şeyler uydurman lazım yani, o tek başına da olmaz. Palinka hazır mı Palinka? Efendim sesini açın radyonuzun, sizi partiye doğru götürüyorum. Haberlerimiz var, reklamlarımız var. Sonra Berke Kosova'yla Dünya Kupası'na götüreceğim sizi. Bye bye bye bye bye bye bye bye bye. Tuba Hanım için bu. Evet.

0: radyo makinesi.
1: Gülhan Meydan Cengiz, bu saatte mecbur seni dinliyoruz çünkü ne demiş, başka kanallarda alternatifin yok İrfan'ı. Ya bak, dinleyicimiz de yazmış, Eşref Rüya'nın finaliydi, sezon finali değil, tamamen bitti diyor Yasemin Hanım. Gözler yaşlı mı? Güzeldi be, efsane diziydi. Haydi. Efendim, bir sahil kenarında beraber yayındaymışız gibi düşünün. Haberler, sonra reklamlar, sonra 0549-204-0104'te buluşalım. Dedikodu yaparız, eğleniriz. Berke Kosova'yı alacağım ve bir Dünya Kupası turuna çıkacağız böyle. Hop, hop.

0: sevgili İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı dedi. İstanbul'da ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı. Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi. İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu biri bebek 3 kişi yaşamını yitirdi. İsrail basınında yer alan iddialara göre Amerika Birleşik Devletleri Gazze şeridi sınırında büyük ölçekli bir üs inşa etmeye başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu.
2: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 29, İzmir parçalı ve az bulutlu 32, Adana parçalı ve çok bulutlu 31, Samsun parçalı ve çok bulutlu 26, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 36 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 11 Haziran Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.01'lik düşüşle 13.744 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.15, euro 53.22'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.057, çeyrek altın 10.272 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmalı.

0: Reklam.
1: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
6: Tek aşkı kalbimin.
7: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu. Babadan oğula.
8: Doğada ne varsa zevranı da.
9: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ım.
10: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
11: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
12: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
13: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
14: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
15: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
16: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.

0: Radyo TRT artık 3. saatimize geldik sevgili dinleyenler. Az önce dediğim gibi özel bir bölüme giriyoruz. Konuklarımız var, çok kıymetli iki konuğum var.
1: Ne yapıyormuşuz, bir daha yapmıyormuşuz.
0: Bakalım bu sene Dünya Kupası'nda neler yapacağız.
2: Kupası boyunca aynı frekanstayız. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
0: Evet sevgili dinleyenler, solumda D Smart Spor Direktörümüz Aykut Aydın. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
3: Merhaba.
0: Merhabalar.
3: Çok heyecanlıyım.
0: Niye?
3: Çok heyecanlıyım. Dünya Kupası başlıyor.
0: Evet. Ve sağımda Berke Kosova, o da. Ya şimdi Berke'nin spor anlattığı zaman hali bambaşka bir şey oluyor. Normal ben mesela Bodrum'da burada kanal içinde gördüğüm Berke bambaşka oluyor.
4: Hangisini tercih edersin?
0: Abi spor anlatırken bayılıyorum sana.
4: Öyle mi?
0: Evet. Hem üslubun değişiyor, ses tonun değişiyor. O bambaşka bir şey oluyor. Mesela spor anlatır gibi yayına dalabilir miyiz şu an Berke'ciğim?
4: Tabii, maç mı anlatayım yoksa normal günlük konuşmayı mı?
0: Ya Aykut abiyle beni koy maça.
4: Aykut abini. Şimdi Radyo D sağ kanattan ilerliyor. Dada Velet çalımı attı. Dada Velet son çizgiye indi. Ortasını yaptı. Aykut Aydın ve gol.
0: İşte gol.
4: Aykut Aydın Radyo D atıyor. Radyo D golü buluyor.
3: Ben bir i̇şte taraftan, bu ya. Ben bir taraftan... 20'de ya. Program başlayacak biliyorsun D Smart'ta da.
0: Evet.
3: Onunla alakalı yazışmalarda bulunuyorum ama şeyi dinledim. Bence Dada sen yaparsan güzel olur ya.
0: Ben bu gol atayım
3: evet.
0: İstiyorsun.
3: Evet.
0: Yok abi dur şimdi.
3: Bence aman sen abi. Yaparsan.
0: Ben güzel. Onların programı ne zaman katılsam nadar ettim kendimi. Aykut abicim iyi misin?
3: Vallahi çok iyiyiz. Heyecanlıyız.
0: Değil mi?
3: Senin de enerjin yerinde, geldik buraya.
0: Evet.
3: Enerji dolduk ama terledik. Yarım saat sonra yayın var.
0: Ama
3: nasıl olacak?
0: Senin bu şıklığın, kravatı, gömlek yıkılıyor falan yani.
3: Vallahi Berke ile aynıydık neredeyse. Tişörtlüydüm ben de. Dedim ki Dada'nın programa ben kravat takmadan gidemem.
0: Oo.
3: Sonra abi... radyo olduğunu unutmuşum ama.
0: Ya canlı yayınım var senin. Ama ben mesela yıllardır spor programlarında gerçekten çok şık bütün herkes. O futbolcular yıllarca hani forma içinde gördüğümüz futbolcular falan. Mesela rahat böyle eşofmanlarla falan sunulsa olmuyor değil mi?
3: Valla bizce olur ama.
4: Biraz herhalde o eski TRT geleneğinden gelen bir durum olabilir.
3: Ya o biraz
4: Aykut
3: ciddiyetle
4: daha
3: alakalı.
4: Bilir.
0: Ciddiyetle alakalı.
3: Ama şu anda biliyorsun sosyal medya bambaşka bir boyuta ulaştı. Orada bu dediklerin çok rahat yapılıyor.
0: Evet.
3: Hatta bırak eşofmanı yani şort. Üzerine bazen bir şey giymeyen bile var yani. O yüzden.
0: En güzeli. Valla en rahatı. Şimdi sevgili dinleyiciler, Dünya Kupası bu akşam saat 22'de Meksika'da başlıyor. İlk maç Meksika-Güney Afrika. Biz de çok heyecanlıyız çünkü milli takımımız biliyorsunuz 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda. Hep konuştuk niye bu kadar ara verildi. Aykut abi senin yorumlarını ben izlediğim için, okuduğum için seni görüyorum, biliyorum ama bir daha söylüyorum. Bu uzun bir ara oldu yahu, ondan böyle heyecan, şevk var bizde değil mi?
3: Ya kesinlikle öyle. Zaten tarihimizde üçüncü kez katılıyoruz Dada. Yani evet. Birini biz yoktuk daha. Hiçbirimiz yoktuk o zaman evet. İlk oynadığımızda. İkinci oynadığımızda yine tuhaf saatlerde olan bir Dünya Kupası ki ben tabii size göre daha net hatırlıyorum. Çünkü biz yaşadık o zamanları ve o üçüncülüğü de doya doya kutladık. Hatta yani Brezilya'ya, Ronaldo'lu Brezilya'ya gerçekten çok böyle pisi pisine yenildiğimiz bir karşılaşmaydı ki çok da üzülmüştük orada. O yüzden yani üstüne ikinci kez gidiyorsun ve dünya üçüncüsü olarak geri dönüyorsun. Ama öyle 4 takım 8 takımlı bir kupa değil bu. 32 takımlı kupada. Sonra ne dediler? Vay efendim Avrupa takımıyla oynamamışız da.
4: Evet.
3: Gerçek Avrupa takımıyla oynasaymışız, oralara gidemezmişiz de falanmış. Tabii ya, Dünya Kupası bu. Avrupa Şampiyonası'nda da gayet iyi performanslarımız var. Bizim çocuklar diyoruz. Gerçekten bu iki kelime beni çok mutlu ediyor. Çok da yakıştı onlara.
0: Değil mi?
3: Değil mi? Yani bizim çocuklar hakikaten böyle herkesin alıp kucaklayası geliyor. Şimdi
0: kesinlikle.
3: Arda'ya karşı kimsenin bir antipati besleme şansı var
4: yok,
3: mı? Hangi
4: yok,
3: takımı
4: yok.
3: Tutarsa tutsun.
4: Yok. Hiç yok.
3: Kenan'a karşı var mı mesela?
0: Pırıldaklar evet.
3: Yani böyle düşününce Hakan her gün başka bir takıma yazılıyor zaten. Bizim üç büyüklerden değil mi?
0: Doğru var her gün.
3: Abi her sene birine geliyor. Adam hiç hiçbir yere gel, diyor ki Inter'de şampiyon olup duruyor. Inter'de zaten artık bunun makarasını yapıyor biliyorsun. Diyor ki seneye de Beşiktaş isterse biz yine şampiyon oluruz.
4: Biraz aslında ara vermiş, ara verdik uzun süre demişken sevgili İrfan. Aykut abiye de sorayım aynı zamanda. İlk defa o yıllardan bu yana, belki 2008'de Avrupa'daki Avrupa Şampiyonası'ndaki başarıdan sonra ilk kez tüm Türkiye'nin, muhtemelen dinleyenler de katılacaktır, bu kadar sahiplendiği bir milli takımımız oldu aslında. Bence bu birliktelik de başarıya götürüyor milli takımı. Çünkü daha önce çok tuhaf olaylarla karşılaşmıştık. Milli takımda tuhaf tartışmalar yaşandı. Medyayla gerilimler yaşandı. Ama bu takıma baktığımızda...
0: Hiç aklımızda kalmadı mı çoğu şey? Sen tabii işin içindeysin diye biliyorsun. Neler vardı böyle?
4: Ya işte Prim olayı var mesela hatırladığımız. Ha. Orada bir Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bazı futbolcuların prim istediği, işte milli takımda prim mi olur tartışmalarının olduğu. Yine gazetecilerle bazı tartışmalar yaşandı. Burada aslında halkımızla milli takım arasında, özellikle diğer branşlarında, voleybol ve basketbolun da çok başarılı olmasıyla ilginin biraz oraya kaydığını görmüştük takım sporlarında. Ama bu kez Aykut abinin de söylediği gibi bu takıma, Arda Güler'e, Kenan Yıldız'a, işte Orkun'a, Barış Alper'e gerçekten ülke bazında çok ciddi bir aidiyet ve inanç var.
0: Evet.
4: Ve onlara karşı beslenen bir sempatiden bahsedebiliriz.
0: Ya birçok futbolculara bakıyoruz. Hani dünya cümle futbolculara. Fakat mesela Arda gibi, Kenan gibi. Kenan çıkmadı, mankenlik dergisi kalmadı falan.
4: Evet, gerçekten.
0: Her gün bir yerde. Yani farklı bir mevzu var. Umarım nazar da değmez bizim çocuklara. Yani dualarla güzel bir başarı sağlarız. Tarihte ilk kez bu sene 48 takım ...la birlikte düzenleniyor Dünya Kupası. Daha önceki yıllarda kaçar takımmış Aykut abi? Hemen
3: yani
0: hemen.
3: Bir öncekini, ya uzun süredir 32 takım.
0: 32 uzun süre.
3: Şimdi 48 yapınca elenme şansın da bayağı düşüyor aslında. Yani gruptan çıkmamak için hakikaten çok kötü, hiçbir şey yapamamış olman lazım. O yüzden biraz sanki böyle güçlü ama iyi başlayamayan, ne bileyim ilk maçında kendini çok gösteremeyen takımlar için bence bir avantaj bu. Tabii Dünya Kupası'na katılmak da önemli bir şey. Yani olimpiyatlara katılmak da çok önemlidir ya. Bireysel anlamda bakınca. Dünya Kupası'na da bir takım olarak katılmak da çok önemlidir. Yani illa herkes şampiyon olacak diye bir kaide yok. Mesela Curaçao diye bir takım, hakikaten bizim Bağcılar'dan 12 tane Curaçao çıkar, öyle söyleyeyim.
4: Evet, doğru.
3: Bu takım Dünya Kupası'nda nostalji yaptılar. Geldikleri kamyoneti ya da işte otobüsü gördün mü? Yani 60 yıllık falan muhtemelen.
4: Evet, evet.
3: Daha da fazla. Ve o nostaljiyle geldiler. İşte bir ada takımı. Ya yani onlar için orada bulunmanın ne demek olduğunu sanıyorum biz anlayamayız. Biz çünkü çok büyük bir ülkeyiz. Biz gidemediğimiz zaman vahlanıyoruz. Niye gidemiyoruz?
0: Evet.
3: Halbuki bu kadar oyuncumuz var, bu kadar iyiyiz diye, ama mesela onlar için hayatları boyunca bir daha unutamayacakları bir olay. Ne yaparlarsa yapsınlar. Çünkü alkışlayacaklar, saygı duyacaklar. Biz de bu 48 takımdan biriyiz diyecekler ki... Yani şeye bakmadım ama dünya genelinde tahminen büyüklük anlamında herhalde 380. ülke falandır. Belki daha da geridir. Bilmiyorum şu anda. Tamamen atıyorum bunu.
0: Evet.
3: Ama yani ilk 48'de varlar. Ve daha önce ismini ben bile duymamıştım. Mesela Curaçao ne diye sorsan bana...
0: Neymiş? Bilmiyoruz.
3: Yani ya Brezilya'da bir ilçe dersin. Değil mi? Ya da işte bir bisküvit markası falan dersin yani.
0: Kruvasan falan.
4: Haiti falan da var mesela öyle. Yani bazı ülkeler için tabii burada bulunmak çok büyük bir vitrin. Yani nasıl iyi bayramlar diyorsun ya sen programda.
0: İyi
4: bu
0: bayram.
4: Da futbol için iyi bayramlar. Bir bayram. Yani Dünya Kupası 4 yılda bir olan, yani 40 yılda bir gibisin gibi o da. Futbolun bayramı. Bütün dünyanın buluştuğu, Afrika'dan Asya'ya, işte Güney Amerika'dan Avrupa'ya, birçok kıtadan ülkelerin bir arada olduğu tam bir futbol bayramı.
0: Efendim gerçekten de bir bayramımız başlıyor. Bugün itibariyle Radyo D'de de artık her gün 19'da Dünya Kupası özel bölümümüz var. Şimdi reklamların ardından detaylı konuşacağız. Çok acayip şeyler de oluyor. Yani Dünya Kupası'na mutfağını mı götüren
4: var.
0: Biz de götüreydik valla. Biz de kelle paçamızı, şırdanımızı bilmem.
4: Çok çok güzel olurdu.
0: Çok güzel olurdu değil mi? Hepsini konuşacağız efendim. Aykut abimiz burada. En şık haliyle. Ve Berke Kosova. Berke, acaba reklama sen mi bizi götürsen ya. Ha? Bir maçla gidiyoruz efendim.
4: Öyle mi?
0: Evet.
4: Şimdi radyoda...
0: Ama Fatih Uslu'yu da koy.
4: Fatih Uslu'yla yine gol mü olsun? Gol
0: evet
4: atalım.
0: Abi. Evet. Tamam. Diyoruz.
4: Radyoda attığı golün ardından kalesinde bir gol gördü. Durum 1-1.

buluşacağız. Sizler de Dünya Kupası ile ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa bize sesli mesaj yollayabilirsiniz. 0549 204 0104'e döndüğümüz zaman bu şarkıyla döneceğiz.

0: Bir İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Dünyanın en çok göl bulunan ülkesi Kanada'dır. Kanada'daki göllerin sayısı 2 milyona yakındır. Ülkedeki göllerin büyük bir kısmı küçük boyutlarda olsa da 3 kilometre kareden büyük göllerin sayısı 31.700'dür. Dünyadaki göllerin yaklaşık %60'ı Kanada'da bulunur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da. Evimde
2: divan hep var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza başarılar diler.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Anahtar teslim mutluluk.
8: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
6: Anahtar teslim mutluluk.
9: Lezzet arıyorsan
6: Festi.
9: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
6: buldum.
9: Opet'te bulacaksın.
10: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
11: Yatağım Pafi, uykun iyi Pafi.
0: Reklam.
12: Radyo D.
13: Öncelikli yayın.
14: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
15: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
16: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
17: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.

0: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
1: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo D.
3: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
4: Dünya Kupası boyunca aynı frekanstayız. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.

0: Burası Radyo D sevgili dinleyenler, artık bugün itibariyle biliyorsunuz 22'de Dünya Kupası başlıyor Meksika'da. Bugün itibariyle de biz de Radyo D'de işbirliği yapıyoruz. Efendim hem spor direktörümüz Aykut Bey, Berke Bey bizimle, ama Aykut abi o kadar yoğun ki yani reklam arasında telefonla. Sürekli telefondasınız.
1: Bir taraftan şimdi yeni program başlayacak ya, orada yeni bir uygulama var. Dada sen de seversin bunu.
0: Nasıl bir uygulama abi?
1: Gol olunca ben diye tanıtımını Berke okudu. Şimdi Dünya Kupası'nda maçı seyrediyorsun. Gol olunca hani böyle herkesin bir çılgınca sevinci vardır ya, işte değişik totemler yapar.
0: Evet.
1: Gol olunca ben etiketiyle o videonu çek, bize at, bize yayınlayalım diyor.
0: Aa, çok güzelmiş bu.
2: En güzel vallahi. Ben sevinirim diyorsan çek gönder diyoruz. Biliyorsun sandalye fırlatanlar görmüşsündür sosyal
0: abi,
2: medyada. Yani televizyonu kıranlar.
0: Televizyonu sevinçten. Camdan atanlar.
1: Senin var mı öyle bir mesela unutamadığın bir... fanatik olduğun ya da işte bu karşılaşmada da şunu yapmıştım dediğin bir şeyin?
0: Abi çok sakin.
1: Konserde var mı?
0: Konserde sahnelerimizde neler var da yani maç izlerken de televizyona kafa atmak bile hiç yok. Bende hiç yok o tarz şeyler. Ama yapan arkadaşlarımız var. Dayanım. O başka bir şey ama abi ya. Aykut abi hani sinirli insanların işi değil bu. Evet abi, çünkü çok sıkıntılarını çektik bunun yani. Çocuğunu kaldırıp atan var ya.
2: Evet, onu söyleyecektim yani.
0: Vallahi.
2: Çocuğunu fırlatanlar oluyordu.
0: Yemin ederim çocuğumu fırlatırım diyor ya.
2: Aynen.
1: Peki sana başka bir soru.
0: Buyursunlar abiciğim.
1: Gittin dedin ki ya ben bu Dünya Kupası'nı yerinde seyredeyim. Hı-hı. Bir de gitmişken dedin ki en çok şampiyon olan ülke şu bir Brezilya maçı seyredeyim dedin. Hı-hı. Tamam mı? Miami'ye gittin.
0: Oh.
1: Brezilya İskoçya. Bak şimdi maçı da söylüyorum sana.
2: Güzel maç.
1: 24 Haziran. Çünkü geçen bir tane Brezilyalı medyum çıktı. Dedi ki aman o maça gitmeyin.
0: Niye öyle dedi? Evet, o gündem oldu bayağı bir.
1: Uzaylılar gelecekmiş. İstila edecekmiş Miami'yi. Ama bir tek stattakileri kaçıracaklarmış. O yüzden sakın maça gitmeyin diyor. Ve buna inanıyor abim de.
2: Evet, bayağı
1: Aygün
2: konuşuldu.
1: Hanım'a sorduk biz bu konuyu.
0: Evet, o yıldızlar açısından oradan yüksekten bakınca ne dedi Aygün'ün yorumu neydi?
1: Yani Aygün Hanım da gülmeden duramadı. O yüzden... bu işin dedi astrolojiyle onunla bunda bir alakası yok. Bu tamamen popülerlik şeyi ama.
0: E tabi şimdi herkes.
1: Her ülkenin burcu var dedi ama.
0: Hmm.
1: Ve burçlardan mesela biz akrep burcuymuşuz biliyor musun?
0: Milli takımımız akrep burcu muymuş?
1: Evet. Türkiye akrep burcuymuş.
0: Güzel. Ve
2: bizi iyi şeylerin beklediğini söyledi akrep burcu.
1: Tabii ya 29 Ekim biz şöyleymişiz aslında. Hmm. Tamamen ondan alıntıdır bu. Biz böyle zora girmeden gerçek gücümüzü göstermiyormuşuz ki. Hı. Milli takım zaten hep böyle yaptı biliyorsun. Hı hı. 20 yıldır ne elde ettiysek hepsi kaosun üzerine oldu. Bu kez ama bu çocuklar sanki bizi o kadar yıpratmadan, kaosa sokmadan.
0: Değil mi, daha temiz.
1: Çok mutlu edecekler. Gerçekten çok yetenekli, pırıl pırıl bir takımız.
0: Kesinlikle.
1: Bugün Meksika, Güney Afrika var. O da bir dejavu. 2010'da da çünkü yine bir Dünya Kupası'nın açılışını... Güney Afrika ile Meksika oynamıştı.
0: Aa, çok enteresan.
1: Hatırlıyor musun o Dünya Kupası'nı? Vuvuzela diye bir belayla
0: evet,
1: tanışmıştık
0: evet, abi,
1: orada.
0: Evet.
2: Bu sefer yasakladılar Vuvuzela'yı ama.
1: Niye? Bu Afrikalılar ne çalacak acaba?
0: Abi Vuvuzela camdan millet neydi o zamanlar?
2: Ya mesela Vuvuzela'yı yasakladılar. Sen olsan ne çalarsın alternatif Vuvuzela'ya?
0: Abi bizim zurnamız var. Zurna. Ondan sonra bizde gırnatalarımız, klarnetimiz falan bir roman ekibini alır.
2: Aslında biz daha zenginiz yani Vuvuzela.
0: Ya evet tabii, bizim şey enstrümanlarımız daha fena. Ya enteresan şeyler var sevgili dinleyenler. Hepsini konuşuyoruz bir yandan. Dünya Kupası'nda bu sene bir de radikal değişiklikler var. Yani kural değişiklikleri var. O nereden esti Berke ve Aykut abiye sorun?
1: Valla Berke daha hakim. Ben çünkü ben gelenekçiyim. Yani onları kabul etmemiz çok kolay olmuyor.
2: Doğru.
1: Yeni neslin kabul etmesi daha kolay ama bazı mantıkları var tabii. Oyunu daha hızlandıralım. Hı. Vakit geçmesin. Ne bileyim işte 3 kağıt olmasın. Hı. Oyunda gerçekten sakatsa tamam bekleyelim çıksın kenara ama... hemen kenara çıkar çıkmaz oyuna girmeye çalışırsa dur bakalım bir dakika bekle desin. Hmm. Böyle tuhaf tuhaf şeyler var.
2: Yani oldu biraz oldu. Aslında maç izlerken özellikle bütün dünyada bence senin işinde de en çok konuşulan meselelerden biri işte Z kuşağı ilgisi çabuk dağılıyor. Hmm. İşte videoları daha kısa izliyorlar, dizileri daha kısa izliyorlar. Bu anlamda futbolun güç kaybettiğine inanıyor FIFA ve dünya futbolu. Çok fazla gereksiz vakit harcandığını savundukları için bazı güncellemelere gittiler. Bunlardan biri işte oyundan çıkan oyuncu 10 saniyede çıkacak yoksa 1 dakika cezası var. İşte out'u kullanırken 5 saniyede kullanmak zorundasın, yoksa rakip takım korner kullanır gibi. O aradaki futbolcuların bazen art niyetli, bazen öndeki takımın süreyi eritme çabasını kaldırmak için, onların önüne geçmek için ve daha hızlı bir hale gelmesi için futbolun, özellikle yeni neslin ilgisinin dağılmaması için aslında yapılan şeyler. Bir tane de enteresan var. O enteresan bir değişim var.
0: Ona geçmeden önce Aykut abi, acaba hani böyle ağırdan zaman kazanmalar bilmem neler falan, yani bu işin bir de fırlamalı yönü. Tabii, onu ortadan kaldırmak için yapıldı.
1: Onu ortadan kaldırmak için yapıldı ama yani futbolcu dediğin zeki bir varlıktır. Onu kaldırırsın başka şeye gidiyor. Anladın mı? O yüzden şimdi, o yüzden ya bunun bence bir sonu yok. İstediğin kadar değiştir. Yani VAR girdikten sonra, şimdi geçen reklama giderken de değil mi? Onunla evet, gittik. Yani iyi mi oldu, kötü mü oldu hala tartışıyoruz.
0: Değil mi?
1: Teknoloji girdi. İyi mi oldu, kötü mü oldu? Şimdi asıl bir de yeni bir top var. Bu Dünya Kupası'na özel top. İçinde yok yok. Yani 3 artı 1 gibi, tamam mı? Giriyorsun, bir katında bir şey var. Çipli, şarjlı. İçinde bilmem aerodinamik şeyler varmış. Yani çizgiyi geçerse ben geçtim diyor ya da geçmedim diyor. İşte ya
0: akıllı top.
2: Offside, evet, top.
1: Diyelim offside. Offside oldu ya. Hı-hı. Mesela ben offside mı değil mi, top ayağına tam temas ettiği anda onu ölçüyor, hemen yolluyor hakeme.
0: Vay, yani bu çok acayip bir şey.
1: Sanki top değil de bir bombayla falan oynuyoruz ben sana.
0: Ulan neye dokunduk biz şimdi buna ya, Allah'ını sever.
2: Teknolojik devrimler de var yani.
0: Aa, bak top, çok güzel şeyler.
2: Der misin yani bir top diyecek ki ben şu anda ayaktan çıktım.
0: Evet sevgili dinleyenler, Dünya Kupası'nı konuşuyoruz. Bu akşam başlıyor ve işte teknolojinin nimetlerinden futbolda yararlanıyor. Görüyorsunuz bak, diyor ki içinde diyor 3 artı 1 ev varmış gibi diyor.
1: Tabii her şey var. İçinde olanları saydılar. Dedim neresiyle hava, top nereye gidiyor yani. Vurunca böyle patlamış gibi bir ses çıkıyor zaten.
2: Evet, öyle bir özelliği de
1: şimdi
2: var.
1: Daha önce hatırlar mısın, yine yıllar önce bir top vardı. İsmini vermeyeyim şimdi, reklam olmasın.
0: Onun toplarının vurunca ismini vermeyelim abi. Yani
1: çok top var da.
2: En iyi yani top Amerika'daki top olacakmış. Öyle diyor.
0: Öyle mi?
1: Yani daha önce de çok enteresan toplarla karşılaştım. Ama yani böyle vurunca havada yön değiştiriyor.
0: Havada yön değiştiriyor.
1: Neuer mesela öyle çok goller yemiştik. Evet. O dönemin en iyi kalecisiydi. Hala Neuer bu arada kalede. Şimdi bu top da ona benzer. Yani dün ben bir hazırlık maçında gördüm. Mesela sağdan vuruyorsun, sola doğru dönüyor.
0: Havada yani dönen
1: havada,
0: top.
1: Havada dönen top. Biraz daha enteresan.
2: Hmm. Yani aslında vuruş anında o şiddeti en iyi şekilde yansıtmaya çalıştık, evet, diyorlar.
1: Yani bu çok fazla gol görebiliriz anlamına geliyor bu. Vay bunu be. Şimdi işin şakası bir tarafa. Şimdi kalecilerin daha fazla hata yapma ihtimali var. Oyuncuların topa daha fazla hakim olarak sert vuruş yapma ihtimali var. Bu da futbolun meyvesi nedir? Güzelliği nedir? Goldür. Golün artma ihtimalini artırıyor.
0: Peki Aykut abi, aklınıza hiç şaibeli böyle durumlar yok işte. Ulan bu topun içine çip koydularsa biri oradan böyle topu hareket ettiriyor falan. Benim direkt aklım onlar geldi şimdi.
1: Mesela gece falan bir yere kapatıp böyle gözlemlemek lazım değil mi? Topta ne oluyor?
2: Evet. Buzluğa mı koysak acaba?
0: Evet.
2: Top nöbetçisi falan koymak gerekebilir orada
0: abi,
2: her
0: içine
2: takımdan.
0: Yani elektrikli arabalarda şimdi işte diyoruz ya, bu bir şey olur işte başkaları tarafından yönlendirilir araçlar falan diye. Yani bu topu da birileri yönlendiremez mi yani teknolojiyi kullanıp?
1: Bak, bak o noktasını hiç düşünmemiştim.
0: Sen havada, havada dönen eyvah top falan şey dedin, aklımı
2: bu
0: aldın.
2: Çok benim tartışılacak bir şey bence. Yani evet, İrfan'ın söylediği, İrfan bunu düşündüyse bütün dünyada düşünecek
1: bu
2: bir
1: dünya
2: kişi daha olacaktır yani.
1: Bu Dünya Kupası şaibelidir. Bu Dünya Kupası şaibelidir.
2: Mesela top direğe çarptı, yere çarptı. Çizginin içine mi dışına mı, orada topun kendi bir reaksiyonu ya da yönlendirmesi var diyebilir mesela.
0: Evet
2: Güney
0: abi,
2: Koreli
0: kim
2: biri
0: bu topun sahibi yani. Evet.
1: Şimdi zaten çok sıkıntılarla inşallah bir şu açılışla birlikte maç da başlasın da artık saha içini futbolu konuşmaya başlayalım. Çünkü şu ana kadar yaşanan süreç hakikaten bir skandal, tırnak içinde kelimesini de bizlere gösteriyor.
0: Evet.
1: Amerika'nın yaptığı uygulamalar, Amerika'nın yaptırımları. İşte bir hakemi ülkeye almamak ne demek ya? Seçilmiş bir hakem, Somalili. Hmm. Ne yapmış olabilir ki? Amerika vizesi var. Düşünsene buradan uçağa biniyor. Binerken bir sıkıntı yok. Çünkü gidemeyeceğin zaman zaten buradan da binemiyorsun. Yani orada o kontroller yapılıyor. Binme kardeşim, zaten gittiğinde almayacaklar seni diyorlar. Adam gidiyor Miami'ye iniyor. Miami'de 11 saat sorgulanıyor. Ondan sonra diyorlar ki sen giremezsin, bu adam hakem.
2: Ve Afrika'nın geçtiğimiz sezon en iyi hakemi.
1: En iyi hakemi ödülünü almış. Ondan sonra hakem İstanbul'a döndü Amerika'dan. Buradan da Somali'ye geri döndü. Bugün ne oldu biliyor musun? UEFA'da dedi ki madem FIFA seni almıyor, gönderiyor, biz de Süper Kupa finalini sana yönettiriyoruz.
2: İşte yani Avrupa'da.
1: Avrupa'da bir Afrikalı hakem gelecek ve UEFA Süper Kupa finalini yönetecek.
0: İnsani bir durum yapmışlar.
1: İnsani bir durum mu yaptı, yoksa işte iyi polis kötü polis mi oynanıyor? FIFA biliyorsun UEFA'nın büyük abisi. O yüzden tamamen duygusal şeyler olmuş.
2: Yani olabilir. Biz sana bir teselli ödülü böyle verelim. Daha evet. Da fazla bu dillenmesin.
0: Sağ gösterip sol vuruyorlar. Havada dönen olabilir. Top oluyorsun. Bence abi burada havada dönen top Amerika diye.
1: Günün bence şeyi, en eğlendiğimiz yeri o havada dönen top muhabbetiydi gibi geldi bana.
2: Evet, abi çok acayip. Gitti, havada
0: gerçekten şimdi yani hep diyorum.
1: Ama senin söylediğini de düşünmüyor değilim. Hatta birazdan programda bunu konuşacağız.
0: Kesinlikle.
1: Bana yani, müsaade ederseniz ben bir dakikaya gideyim.
0: Şimdi gidecek misiniz? O zaman gideyim, seni reklam öncesi uğurlayacağım abi. Tamam. Ya enteresan tabii Amerika'nın dünyada dengeleri değiştirmesi. Yani siyasi olarak da, konjonktür olarak da falan. Ama futbolun içinde de böyle hamlelerini görmek çok acayip geliyor bana.
1: İran'ı mesela ülkeye sokmaması. Meksika'da kalıyor İran. Maç oynamaya Amerika'ya gidecek. Maç biter bitmez geri dönecek. Yani sporun olduğu yerde, zaten spor nedir? Şiddetin, savaşın önlenmesinde, barışın gelmesinde en önemli unsurlardan biri.
0: Değil mi?
1: Zaten bunun futboldaki en büyük vitrininde sen hala böyle bir düşmanlık sergileyebiliyorsan kusura bakma ama kimseye yutturamazsın.
0: Ya, evet, fair play nerede kaldı o zaman? Ya?
1: Fair play zaten yok.
0: Yok.
2: Özellikle peki. FIFA'nın tabii ki burada duruşu daha çok sorgulanan. Çünkü organizasyonu yapan taraf olarak katılıyorum.
0: Pekala Aykut abiyi sevgilisi.
1: Güzel başladık ama acıklı bir şekilde.
0: Canım abi. Yo, her gün farklı durumda ama bak dinleyicilerimiz de senin iyi aklına geldi diyor. Her şey mümkün diyor, dünyada bekleriz.
2: Çip.
0: Çip meselesi. Topun içinde çip var mı? Ya acaba diyorum hani bizi şey pandemi döneminde çip var, çip yerleştirdiler diyorduk ya.
2: Önce insanlara sonra toplara yerleştirdiler.
0: Vallahi billahi ya. Pekala efendim, D-Smart spor direktörümüz, ayrıca bizim de kurumumuzun canı abisi Aykut Aydın'ı uğurluyoruz. Her gün ufak ufak bizimle olacak.
1: Tabii.
0: Burada olacak 19 itibariyle.
1: Sabah 7 akşam 19 değil mi?
2: Evet. Oo, sabah 7 akşam 2, 19. 2 öğün.
1: Biz ne ara uyuyacağız acaba bu maçları
2: falan diye. Valla bu 40 gün uyku yok. 5'te maç, 7'de maç, 22'de maç, 8'de eyvah. Program. 7'de program, 19'da program. Yani enteresan bir 40 gün bizi bekliyor.
0: Enteresan bir dönem bizi bekliyor. Evet sevgili dinleyenler.
1: Bu 40 günün ardından da Dada Velet'i gideriz biz. Bodrum'da dinleriz, kendimize yediriz.
0: Ya canımsın işte. Aykut Aydın attı, gol oldu.
2: Bu sefer gol oldu.
0: Gol oldu derdi. Aykut Aydın attı. Sevgiler. Efendim reklamlardan sonra 0549-204-0104'e devam edeceğiz. Ben çünkü mesajlarınıza bakamadım ama konuşmamız gereken şeyler var sevgili dinleyenler. Evet, konuşmamız gereken şeyler var. Berkecim.
2: Evet.
0: Buradasın değil mi?
2: Buradayım.
0: Tamam. Reklamlardan sonra görüşürüz.

0: Kaptan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo D. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Büyükçekmece Beylikdüzü, Yenibosna Şirinevler, Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 11 Haziran Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.01'lik düşüşle 13.744 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.15, euro 53.22'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.057, çeyrek altın 10.272 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Heyecan.
1: KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: ...650 liralık otogaz alan herkes... ...65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar... ...barbeküler ve tüm ürünler için... ...Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Evimde divan ev var.
8: Kahve keyfiyle rahatlık divan evde. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize... ...tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
9: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
10: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
11: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Alva'da.
12: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo'da.

İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor. Dünya Kupası boyunca aynı frekanstayız. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.

0: Efendim Radyo D'deyiz. Aykut Bey'i, spor direktörümüzü uğurladık. Berke Kosova ile bu muhteşem spikerimizle. Ben sesinize hayranım efendim.
1: Ben de senin sesine hayranım. Evet. Dinlemekten çok keyif alıyorum. Akşamları gelip sahnende olmaktan, bulunmaktan çok keyif alıyorum. Bu arada yani şu Dünya Kupası'na kadar 50 kere konuşmuştuk bir gün radyoya gelelim diye. Evet. Çünkü hep dinliyorum biliyorsun.
0: Denk gelmiyor.
1: Amasya'dan, İstanbul'dan, evet. İzmir'den fotoğraflar atıyoruz her zaman. İrfan'ım seni dinliyoruz diye.
0: Berke'miz.
1: Burada olmak keyifli.
0: Babamız neydi adı?
1: Orhan Kosova. O da sıkı bir takipçi
0: Orhan
1: biliyorsun.
0: Orhan abiye de sevgiler. Çok, ben de onu çok selam ettim ama Berke'yi ilk defa yayında duyuyordu. Dinliyor mudur acaba?
1: Dinliyor Orhan? Tabii ki dinliyor.
0: Ay Orhan abiciğim. Canım Orhan abi, Dünya Kupası başladı, bu çocuğun yüzünü hiç göremez.
1: Artık yok. Bundan sonra 40 gün kimseyi göremeyeceğiz abi. Değil seni mi? Görürüm Aygül Hanım. İşte bir de bizim Aykut Bey.
0: O kadar.
1: Bundan sonra öyle. Çünkü saatler de biraz ters biliyorsun, evet. Amerika'da olduğu için.
0: Az önce konuştuk reklam arasında. Dedim ki işte şey yaparız. Bodrum'da buluşuruz. Ne diyor, ben artık yazım bitti benim diyor.
1: Tabii. Yani. Temmuz'un ortasına kadar bizden haber yok abi.
0: Eyvah. Ama işte saatler gerçekten maç saatleri. Hiç uymuyor tabii.
1: Evet.
0: Dünyaya bunu denk getirmek imkansız bir şey.
1: Milli takımımızın 3 maçı 6-6-7 şeklinde, yani sabaha karşıdan
0: sabah,
1: bahsediyoruz.
0: Mi?
1: Ama buna rağmen tabii 24 yıllık bir hasret olduğu için sevgili İrfan, her yerde görüyorsundur izleme etkinlikleri, işte belediyeler, markalar, evet. Efendim orada buluşuyoruz, şu AVM'de buluşuyoruz, meydanda buluşuyoruz, Bodrum'da, evet. Çeşme'de buluşuyoruz.
0: Evet.
1: Yani sen de mesela akşamdan sabah bizim maça bağlayabilirsin işleri. Hadi buradan maçı izleyeceğiz diye
0: böyle olacak.
1: Devam edebilirsin.
0: Valla sahnemiz mesela 4'te 5'te bitiyorsa oradan maça bağlayacağız.
1: Tabii, bir saat sonra hemen maç.
0: Vallahi öyle bir şey olacak. Hatta çok güzel bir proje aklımda şey yaptı, canlandırdın. Sahne yaptığımız yere bir ekran kurulup,
1: bravo.
0: Orada bile izletilebilir.
1: Evet, bence muhteşem olur.
0: Evet, buradan mekancılara duyurulur sevgili.
1: Herkes için bence en iyisi olur.
0: Evet.
1: Zaten o insanlar maçı izleyecek.
0: Kesinlikle öyle. Buradan mekancılara, değerli oradaki patronlarımıza, işletmeci arkadaşlarıma duyurulur. Böyle bir şey yapalım.
1: Bak, bence yapılır.
0: Bu proje Berke Kosova'nın projesi.
1: Ben de orada bulunmaktan keyif alırım.
0: Evet. Çok... Sana da görüntülü,
1: evet.
0: Bağlanırız.
1: Ya da arada böyle golü falan tekrar anlatırım ya. Duymayanlar için.
0: Canım Berkeciğim. Şimdi efendim bu akşam 22'de mi demiştik ben?
1: 22.
0: Evet. Meksika, Güney Afrika.
1: Güney Afrika. 2010'da Güney Afrika tarihinde ilk kez katılmıştı bu turnuvaya.
0: Hı hı.
1: Biliyorsun tabii, yine konuştuk, vuvuzelalar ön plandaydı. Tesadüftür yani, çok ciddi önemli bir tesadüf bu. Yani %1 olacak bir şey bile değil. Yine açılış maçı. Hı hı. Bu kez Meksika ev sahibi ülkelerden biri. 3 ülke: Kanada, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri biliyorsun. Ve rakip yine Güney Afrika. Maçta golü atan Shabalala diye bir adam vardı Güney Afrika'da. Tarihin ilk golünü atmıştı. Sonra da ülkemizde Erzurumspor'da oynadı bu arada.
0: Yani
1: Güney Afrika demişken Shabalala'yı da anmamak ya. Olmaz.
0: Burada. Az önce Berke açılış gösterilerine falan bakıyordu.
1: Acayip.
0: Evet.
1: Başladı.
0: Güzel hazırlanmış.
1: Yine Shakira olacak zaten biliyorsun.
0: Shakira.
1: Dünya Kupası
0: dur, bir
1: dediğin
0: Shakira
1: zaman.
0: Çalalım ya. Nerede Shakira?
1: Shakira. Dünya Kupası'nın çağınındandır. Çalmazsan olmaz.
0: Yani ama no. Shakira'nın Ağrı Dağ'ın etiğinde Bu nereden bulacağız? Şuraya bir yazacağız.
1: Peki sen ne diyorsun? Ben de sana sorayım bu sefer. Mesela uzun yıllar gitmemenin verdiği heyecanla Tarkan bir oluruz yolunda tabii ki her zaman zirvede ama çok ciddi derecede bu konuda bir ilgi var.
0: Marş
1: sürekli bir
0: çok,
1: milli takıma marş. Tartışanlar var. Sen hangi taraftasın?
0: Ya şöyle söyleyeyim. Hafta içi birkaç tane yapımcı, işte kast direktörü, menajer arkadaşım. Hatta radyomuzun şeyde WhatsApp grubuna da yolladım. Aradılar, dediler ki işte bir oyuncumuz ondan sonra işte şey beste yaptı milli takıma, Dünya Kupası'na. Ona işte şu oyuncular oynadı falan. Radyoda çalar mısın? Radyoya konuk olur musun? Ya ilk defa bu sene bu kadar böyle herkesin oyuncusu önceden şarkıcılar yapardı. Bu sene oyuncular da beste yaptı. Yani
1: herhalde 24 yılın verdiği o,
0: evet.
1: Özlemden kaynaklı
0: çok,
1: olsa gerek.
0: Çok şey yapıldı. Yani bu kadar fazlalık da aslında hani nitelikli olmuyor. İçerik olarak da şey oluyor. Mesela hala değil mi Tarkan'ınki dilimizde başka
1: onunla,
0: bir tatta.
1: Onunla yani ve bugün de yayına onunla girdik. Hiç konuşmadan benim de beklediğim oydu mesela.
0: Evet.
1: Mesela bir mekandasın, bir meydandasın, milli takım zafer kazandı. Yine önce Tarkan aslında havaya sokan oluyor. O artık çok alışılmış bir şey.
0: Yıllardır ezberlemişiz. Diğerlerinin sözlerini bilmiyoruz. Eşlik edemiyoruz. Eşlik edebildiğin şey, yani bir kalabalık halinde eşlik edebildiğin şey daha kıymetli.
1: Kesinlikle.
0: Yani o yüzden de şey değil. Şimdi biz mesela az önce dedim ya, Dünya Kupası'na Norveç mutfağını da götürdük.
1: Evet. Mutfağını... Ya orada bir neydi? 6 kaç kilo somon ben attım galiba.
0: Abi sana. Burada var 300 kilo balık, 6 evet. bin portakal, 116 kilo Norveç peyniri. Özel şefleri kafilede götürmüşler falan. Bu niye bizim aklımıza gelmedi? Biz bir lahmacun, çiğ köfte yoğuran bir abimizi götürelim.
1: Şurada olabilir. Ya biliyorsun Türkler her yerde sahip çıkar takıma.
0: Evet.
1: Şimdi milli takım indikten sonra da hemen bir kalabalık gitti oraya. Hı. Herhalde muhakkak bence bir tatlıyla giden de olur. Baklavasını alıp giden olur. Zaten biz orada buluruz diye düşünmemiş olabiliriz. Yani Norveçliler o konuda biraz soru işaretli olabilir ama bize çiğ köfte yoğurup giden de olur.
0: Muhakkak.
1: Bence baklavayla.
0: Bizim zaten dönerci açmadığımız dünyada yer kalmadı.
1: Kesin bir dönercimiz yani, vardır Arizona'da.
0: Vallahi yani Almanya'ya git adım başı dönerci falan var yani.
1: Arizona'da da kesin vardır yani, bilmiyorum ama bence bizim dönerci.
0: Arizona'da çok kertenkele var.
1: O da var. Milli takımımız orada kamp yapıyor biliyorsun. Ya. 46 derece falan hava sıcaklığı, o da çok tartışılıyor tabii.
0: Of, 46
1: evet,
0: derece mi?
1: Ay. Sonra nedir? Vancouver'a geçecek milli takım. Orada da böyle akşamları 14'e falan düşüyor, 16'ya düşüyor. Bu anlamda bir şokumuz var aslında.
0: Eyvah eyvah. Şimdi enteresan şeyler de var. Bir zehirli yılan vakası var efendim. İsviçre milli takımının kamp yaptığı bölgeye ve antrenman sahasına bölgedeki zehirli yılanların varlığından ötürü uyarı yapılmış. Dikkatli olun diye.
1: Evet.
0: Yani hatta yorum yapılıyor. Dünya Kupası'na mı geldik? Safari'ye mi geldik? falan diye. Bu İsviçre B grubunda Bosna Hersek, Kanada ve Katar'la mücadele edilecek ama bu İsviçre'ye yılan alarmı, bu doğru mu gerçekten?
1: Doğru doğru.
0: Eyvah.
1: Yani burada bence işin tuhaf kısmı bu kamp tesisi ayarlandıktan sonra dikkatli olun denmesi. Yani mesela ne yapabilir İsviçre? İsviçreli oyuncular yılan olabilir, dikkatli olun diye uyarmışlar. Sen ne yaparsın mesela?
0: Ne yapacak ya abi zaten yani.
1: Yapılabilecek bir şey yok. Ya bu tarz gündemler maalesef çok oldu Amerika Birleşik Devletleri'nde turnuvanın başından beri. Aykut Aydın varken de konuştuk. Somalili hakemi konuştuk. İşte Özbekistan milli takımına ve Belçika milli takımına yani köpeklerle falan aramalar yapıldı. Bu tabii çok alışık olduğumuz şeyler değil. Bu yılan meselesi çok alışık olduğumuz bir şey değil. Hmm. Herhalde Norveç'te ya bunlara güven olmaz deyip biz somonumuzu, peynirimizi alıp portakalımızı öyle gidelim dedi diye tahmin ediyorum.
0: Vallahi enteresan bir Dünya Kupası sevgili dinleyenler. Bu geçmişte hiç yaşamadığımız şeyler yaşatacak bize. Ben heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. İşte çocukluğumuzun Dünya Kupası 24 yıl sonra. Harbiden işte çocuktuk evet. Yani.
1: Ya şöyle Arda falan işte Arda Güler, Kenan yoktu.
0: Yoktu yani.
1: Öyle.
0: Adamlar ya, şimdi işin içindeler
1: evet,
0: ya.
1: O yüzden çok anlamlı.
0: Çok anlamlı gerçekten.
1: Ha, bu arada şunu söyleyeyim. Böyle ben çok fazla negatif tarafını konuşuyormuşuz gibi olduysak işte yılandır, somondur vesairedir.
0: İyi gırgır magazin.
1: Ama maçlar başladıktan sonra bu işler tamamen değişir yani. 2022'de Katar'daydı. O zaman da çok başka gündemler vardı. İlk defa kışın oynandı falan. Güney Afrika'da düzenlendi. Hava 50 derece. İşte nasıl olacak? Vuvuzela'dan rahatsız oldu Avrupalılar. Böcekten rahatsız oldu. Bugün de Amerika'da başka meselelerden rahatsızlıklar var. Ama bu akşam 22'de Güney Kore Meksika maçı, Güney Afrika düzeltiyorum, Meksika maçı başladığı an tamamen artık bunlar konuşulur. Taraftarlar güzel renkli görüntüler biliyorsun her sene
0: evet,
1: Dünya Kupası'nda
0: evet.
1: çıkar. O renkli görüntüleri konuşacağız.
0: Pekala. Hoş geldi Dünya Kupası o zaman. Sevgili dinleyenler, ülkemize de ay yıldızı bayrağımızı orada gururla böyle sallayacak günler görmeyi nasip etsin Rabbim.
1: İnşallah.
0: Çok istekliyiz, çok heyecanlıyız, büyük bir beklenti içindeyiz. Umarım nazar değmez.
1: Umarım.
0: Bizim çocuklara da nazar değmesin. Kondisyonlarına sakat olmasınlar. Pırıl pırıl maçlar izleyelim.
1: Sakatlıksız.
0: Evet.
1: İnşallah.
0: İnşallah sakatlıksız.
1: Pazar sabahı milli takımımızın maçı bu arada. Onu
0: evet.
1: da söyleyelim.
0: Unutmayalım efendim. Pazar sabahı artık ben de mesela Bodrum sahnemi
1: maça bağla.
0: Maça bağlayacağım o orayı. Çok ciddi bir olay yani. Zaten orada after Bodrum'da uyumayız, maçı izleriz.
1: Aynen öyle. En temizi de o bence.
0: Müthiş keyifli. Ya ülkemize böyle heyecanlar lazım. Vallahi billahi.
1: O yüzden bayram dedim ya. Ya Dünya Kupası'nda gelecek bir sonuç bizim içeride yaptığımız bütün tartışmaları birkaç günlüğüne de olsa
0: ya
1: unutmamızı sağlar.
0: Ne güzel herkes söyledin be Berkem ya. Berke Kosova. Vallahi yayın bitmiyor mu bugün demiş. Olur mu ya, bir bitiyor, yayın bitti. Hatta yani. Parlasın efendim beyazımız, kırmızımız. Yarın saat 17'de burada olacağız. Tabii Dünya Kupası özel bölümümüz yarın da yine devam edecek. Belki başka konuklarla.
1: Sabah da var.
0: Sabah da var.
1: 7.30'da Aygül Aydın'a konuk oluyoruz.
0: Aygül'le birlikte unutulmasın. Berke'cim çok öpüyorum canım. Ağzına sağlık.
1: Ben de. Teşekkür ediyoruz.
0: Berke attı. Gol oldu. Gol.

Kupası boyunca aynı frekanstayız. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.

0: 5000 lira harcamaya, 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: iki paslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve

0: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.
1: Arkadaşlar, bu bir yenilenme seansıdır.

bize galiba. Bırakmam seni. Yalnızlar. Hayatta.

0: Radyo D.
1: Hazır mısın?
0: Sahne.
1: Prova bitti. Sahne başlıyor.
0: Radyo D sahne, sahne, sahne. Radyo D.
1: Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
0: Sahne. Radyo D.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

eser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için buradayız. Burası sahne. Radyo D'de.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: gerçek seslerin yeri.
1: Zakkum değilim ama ben seni rastgele sevmedim ki.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

güzel günler gelecek mi? Kurşun gibi ayrılık beni yenecek mi? Zaman geçecek mi?